0: Apaçık radyo müzikleri.
1: Şimdiki parçamızı da bu gece burada olmamızın nedeni olan rahmetli Erol Pekcan için söylemek ve çalmak istiyorum. I love you.

my table. So sweet, so cold, love air. Let her go, God bless her.

0: Apaçık Radyo Müzikleri.
1: Hey now baby.

0: Apaçık Radyo Müzikleri.
1: Don't mind people grinning in your face.

to pass some time. But late at night, when it's hard,

I've loved and I've lost the same as you.

Apaçık Radyo Müzikleri.

sei. Eu ri, te citei, mesmo assim, como quem

Mulher segundo meu pai. Meu pai mesmo disse.

Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu.

Come Sunday, oh, come Sunday, that's the day.

That's enough. That's enough. That's enough.

0: Hazırlayan Varol Ünel.
1: Apaçık Radyo.
0: Doğa Dedektifi. Hazırlayan ve sunan Yasin Çağatay Seçkin. Kentsel çevresel adalet arayışında ekolojik süreçlerin izinde. Pazartesi sabahları 11'de Apaçık Radyo'da. Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Mahmut Celal Mescioğlu'na teşekkür ederiz.
3: Bir varmış, hiç yokmuş. Çocuklara, büyüklere hikayeler, masallar ve müzikler.
1: Hazırlayan ve sunanlar Cemo Sağlam ve Tuğba Zehra Sağlam.
4: Günaydın.
5: Günaydın.
4: Tamam, sana da günaydın Tomri. Evet Cemalcan, bugünkü konumuz ne? Gel soralım seninle. Evet, birazcık hareketli bir pazar sabahından herkese günaydın. Evet, bir varmış hiç yokmuş programında beraberiz. Ben Tuğba Sağlam.
5: Ben Cemalcan Sağlam.
4: Sen kimsin? Bu ağlayan kim diye soruyorlar. Adını biliyor musun? Bilmiyor musun? Ben hatırlatayım o zaman sana. Tomris. Tomris Sağlam.
5: Bugün... Söyleyeyim.
4: Sen söyle. Sen kimsin? Ama çabuk olmalısın. Program bitecek yoksa senin ismini beklerken. Sen kimsin?
5: Tomris.
4: Tomris. Evet. Merhaba Tomris. Günaydın da herkese.
5: Günaydın.
4: Aferin sana. Şimdi bugün bir kitap okuyacağız. Bu kitabın ismini hatırlıyor musunuz?
5: Benim Yolum.
4: Benim Yolum. Benim Yolculuğum. Evet, Apaçık Radyo'da Bir Varmış Hiç Yokmuş programındayız. Bugünkü kitabımız Benim Yolum, Benim Yolculuğum. Bunu kim yazmış?
5: Polisya.
4: Evet, bir yandan da hem sohbet edeceğiz hem bir yandan da oyunlarda oynuyoruz biz. Okur yazar çocuktan çıkmış Cemalcan.
5: Bunun, okuryazar çocuk.
4: Evet, okuryazar çocuk. Bak buna. Simgesine bak. Burada ne var?
5: Ne? Tavuk.
4: Horoz da olabilir. Çözemedim. Evet, bence evet, horoza benziyor. Evet, Begüm Yücel tarafından yazılmış. İlk kitabı kendisinin. Resimleyen de Yeliz Oskay. Aslında Begüm Yücel eğitim sektöründen geliyorlar. Uzun yıllardır ailece eğitim sektörü içerisindeler. İlk kitabı, birinci baskısı Mart 2022'de çıkmış. Bizim elimizdeki dördüncü baskı Haziran 2024. Evet Cemalcan, kitaptan birazcık birkaç sayfa okuyabilir miyim?
5: Olur.
4: Birkaç sayfa okuyayım, sonra bunun üzerine birkaç sorum var size. Merhaba, benim adım Kaplan. Bu yol benim yolum. Bazen heyecanlı, bazen de engellerle dolu. Bu yolda koşuyorum. Evet, orada da kitap okuyor. Bu yolda koşuyorum, yoruluyorum, duruyorum. Sonra tekrar yürüyorum, tekrar koşuyorum. Ben nasıl istersem öyle yaşıyorum. Gittiğim yolculukta yalnız değilim. Kararlarım ve renklerim benimle. Bir de sen. Bir de sen. Diyor kitapta. Yolculuğumda bir de sen varsın diyor. Bazen yolum seninle kesişebilir, bazense birbirimizi hiç göremeyebiliriz. Bu yoksun anlamına gelmez. Seninle bir şeyler yapmak beni mutlu edebilir. Sen ne dersin? Mesela seninle evcilik ya da saklambaç oynayabiliriz. Bu birliktelikte alacağımız bir karar olabilir. Bazen farklı kararlar da almak isteyebiliriz. Farklı kişilerle de oynamak isteyebiliriz. Gün sonunda varlığını düşünmek bana huzur verir. Evet Cemalcan, sence buradaki merak ediyorum. Yol olarak ne demek istiyor?
5: Evim. Ev. Ev.
4: Benim yoluma sen de dahil olabilirsin. Ne demek?
5: Evimizin sitesi. Ev sitesi.
4: Evsi başka. Sen dün bana bir şeyler söylemiştin.
5: Ne?
4: O
5: Hı.
4: kitabı konuşurken.
5: Benim yolum demek
4: Hı.
5: sen de yoksun demek değil demek.
4: Nasıl yani? Biraz açar mısın bunu? Benim yolum demek, sen de yoksun demek değil. Ne demek sence? Bana biraz açıklar mısın bunu?
5: Benim yolumda sen de varsın demek. Yani sen gelemezsin diye bir şey yok.
4: Ha, ben de senin yoluna dahil olabilirim. Peki sence bu yol, sence nasıl bir yol? Evet. Bu yol sence nasıl bir yol? Cemalcan. Bu
5: Buna
4: yol,
5: geri alalım.
4: tamam, koyacağım. Bu yol sence nasıl bir,
5: Peki bu.
4: bu nasıl bir yol sence?
5: Çıktı merak etme.
4: Bu nasıl bir yol? Soruyorum. Bu yol, o kadar çok koyarsan olmaz. Bu yol nasıl bir yol?
5: İyi.
4: Nasıl? Neden bahsediyor yol derken? Onu bahsediyorum. Anlayabildin mi bunu?
5: Eğlence.
4: Eğlence. Hayat yolu diye bir şey duydun mu?
5: Hayır.
4: Sence hayat yolu ne olabilir?
5: Bilmem.
4: Ne geliyor aklına? Bir konsantre ol bana.
5: Bir şey gelmiyor.
4: Hayat yolu. Hayat ne demek?
5: Hayat, özgür yaşam.
4: Özgür yaşam. Peki yaşam ne demek? Sence?
5: Unuttum.
4: Yaşamak ne demek?
5: İnsanın varlığı.
4: İnsanın varlığı. Güzel. Çok güzel gidiyoruz. Peki sence eğer yaşamak hayatsa hayat yolu ne?
5: Bilmem.
4: Hayat yolu. Yaşamak eğer bir hayatsa, biz hayatlarımızı yaşıyoruz. Yani
5: Ya.
4: yaşayacağımız mesela, tamam hadi ben biraz yardımcı olayım sana. Güzel şeyler çıkardın ama ben tebrik ederim, çok hoşuma gitti. Mesela ben yaşıyorum, benim bir hayatım var, benim bir yolum var bu süreçte. Ne yapıyorum? Büyürken bir süreç izliyorum. Aslında buna yol diyor. Buradaki hayat yolu dediğimiz şey o. Benim yolum dediği şey, benim yolculuğum dediği şey aslında kişinin kendi hayatı. Yani kendi yaşamı
5: Ve geçmiş.
4: ve geçmişi ve geleceği aynı zamanda ve şimdiki zamanı. Yani mesela benim yolumda ne var? Benim küçükken ya geçmiş yolumda, yürüdüğüm yolda yani. Orayı ben yürüdüm, bitirdim. Ben 5 yaşındaydım bir zamanlar. Ve o zamanlar oyun oynuyordum. O yoldan geçtim. Şimdi sen hangi yoldasın?
5: Evde.
4: 5 yaş yolundasın. Sen de şimdi 5 yaşındasın, oyun oynuyorsun. Sonra okula gideceğiz, sonra büyüyeceğiz. Burada bahsettiği yolculuk büyümekten bahsediyor. Ve biz büyürken bazı insanlarla karşı karşıya geliyoruz, değil mi?
5: Hepsiyle.
4: Hepsiyle. Nasıl geliyoruz? Burada yardımcı olayım.
5: Çünkü insanlar ölünce hala bizimle ve hep biz onlarla oluyoruz.
4: Yine ölüme bağladık. Peki 5 yaş öğrenme aşamasındayız. Peki bana şunu söyle. Burada aradığın şey.
5: Hayır, diğer şey. Taş.
4: Peki sana şunu soracağım. Benim aklımı çok, bir dakika. Bana bir konsantre. Bugün çok dağınız. Bir konsantre ol. Şunu merak ediyorum. Çok güzel söyledin. Bu yolda, bu yolculukta. Şimdi benim yolum, kendi yolum var, kendi yaşamım var. Senin de kendi yolun ve yaşamın var. Aa, bir bakmışız bizim yollarımız kesişmiş. Değil
5: O ne?
4: mi? Yani aynı yolda yürümeye başlamışız. Benzer yollarımız var.
5: Ben anne bir
4: Sen çünkü Evet, sen çünkü yürürken, büyürken benimle beraber olmuşsun. Ben
5: Evet.
4: senin annen olmuşum. Değil
5: Evet.
4: mi? Çok güzel. Mesela sonra babanın yoluyla kesişmişiz. Sonra işte teyzenin yoluyla, anneannenin yoluyla. Böyle yollarla kesişiyoruz. Bir de sonra okula gitmişsin. Kimlerle kesişmiş senin yolculuğun? Sence?
5: Arkadaşlarımla.
4: Arkadaşlarınla. Evet. Bazen bu yolu beraber yürürüz. Mesela o yolda oyun oynamak istersiniz. Kiminle oynarsın?
5: Eğer biri yoksa tek başına.
4: Biri yoksa tek başıma. Biri varsa biriyle oynayabilirsin ya da oynamayabilirsin, değil mi?
5: Evet.
4: Güzel. Bu kitabı biraz anladın mı?
5: Evet.
4: Bu kitap hakkında ne düşünüyorsun?
5: Özgür dediği şey var ya. O zaman ben de özgür kalırım.
4: Özgür kalmak ne demek?
5: Hayatın kendi istediğinin gibi ilerlemesi.
4: Hayatın kendi istemesi gibi ilerlemesi güzel. Peki
5: Açık
4: çok merak
5: nerede?
4: ediyorum. Çok zor bir soru soracağım sana. Bu terim
5: Doğduğum
4: üzerine.
5: kışından diğer kış. Nerede yemek kışı?
4: Sana zor bir soru soracağım. Hazır mısın? Bu özgür olarak ilerleme noktasına.
5: Evet.
4: Peki. Senin özgürlük dediğin şey, çok zor bir soru soruyorum 5 yaşa göre. Gerçekten zor bir soru soruyorum. Senin özgürlük dediğin şey, mesela
5: Anne,
4: örneğin,
5: yaramazlık.
4: tamam yere bas. Mesela top sektirmek özgürce yapabileceğin bir şey, değil mi? Aynı
5: Ben
4: ortamdaysan.
5: yaparım. Böyle elimle sektiririm.
4: Tamam.
5: Kaç defa büyükle sektiririm.
4: Tamam mesela. Diyelim ki top sektiriyorsun. Topu böyle yere vuruyorsun. Tamam mı? Bu senin hakkın, oyun hakkın. Ben de diyorum ki, ah Cemalcan başım çok ağrıyor. Sen diyorsun ki ama benim oyun hakkım var. Ben sektirebilirim. Ben diyorum ki evet. Ama sektirme çünkü benim başım ağrıyor. Lütfen sektirme diyorum. Şimdi bana söyle. Burada özgür müsün, değil misin? Ya da
5: Değilim.
4: buna ne diyoruz?
5: Değilim. Baş ağrısı olursa yapmam.
4: Baş ağrısı olursa yapmazsın. Peki. Güzel. Aslında çok teşekkür ederim. Özgürüz diye bunu yapmak zorunda değil. Her, değil
5: Değil.
4: mi?
5: Değil.
4: Başkasına zarar veriyorsa
5: Değil.
4: evet, bunu
5: Zorunda değiliz.
4: yapmalı mıyız, yapmamalı mıyız peki?
5: Yapmamız.
4: Yap ne?
5: Şaka şaka.
4: söylediği
5: Yanlış.
4: şeyde hı.
5: Yanlışlıkla dedim.
4: Yanlışlıkla söyledin. Ya anladım. Yani o zaman özgürlük dediğimiz şey başkasına da zarar vermeden hareket etmemiz, değil mi? Başkaları
5: Evet.
4: bir sınır var yani aslında özgürlüğün içinde de.
5: Evet.
4: Seni tebrik ediyorum. 5 yaşa göre çok güzel bir yorumlama yaptığın için. Bravo, çok güzeldi. Peki şimdi şundan bahsedelim. Bu kitapta da bahsediyor. Örneğin asıl bazen bazı şeyleri yapmaktan, birlikte yapmaktan memnun oluruz. Bazı arkadaşlarımız şey yapmazlar diyor.
5: Ne?
4: Bizimle oynamazlar diyor. Bazen diyor grup oyunu oynarız, yeneriz. Bazen de yeniliriz ama önemli olan bir arada olmaktır diyor. İşte sonra büyüklerle yaptığı şeyleri söylüyor. Anneannesiyle, dedesiyle yaptıkları var. İşte kurabiye yapıyormuş. Değil mi? Ne yapıyorlarmış? Maç izliyorlarmış. Ve en güzeli diyor ki siz neler yapıyorsunuz? Peki sen neler yapıyorsun? Kimler var senin yolunda? Senin yolunda kimler var peki bu kitaba göre sence?
5: Annem, babam, kardeşim, çakıl, kedim, köpeğim.
4: Evet. Abin olabilir mi bir de?
5: Abim,
4: Başka?
5: babam,
4: Başka? Bir sürü insan var hayatımızda.
5: bir
4: Anne.
5: de
4: Açık
5: okul
4: okul
5: arkadaşlarım.
4: arkadaşların.
5: Apaçık radyo,
4: Apaçık radyo var. Evet. Başka?
5: İnsanlar.
4: Oradaki insanlar var. Evet. Güzel. Başka? Düşünelim. Yolda yürüdüğümüz insanlar var. Komşularımız var. Yoldan geçerken birbirimize böyle tanımasak bile baktığımız insanlar var. Şimdi
5: Ben tanışıyorum bütün insanlarla. Yetişkin olsa bile ben de oynarım onlarla.
4: Yetişkin olsa bile oynarım onlarla. Kesinlikle.
5: Zaten yetişkinler de oyun oynar. Yetişkinlerin de oyuncakları olur.
4: Evet, ayrıca yetişkinler de oyun oynamalı bence, değil mi?
5: Evet. Hep çalışmasınlar ya. Biraz da oyun oynasınlar.
4: Ya hep çalışmayın. Özellikle mesela bugün pazar günü.
5: Evet.
4: Pazar günü oyun oynayın siz de. Çalışmayın. Bugün şimdi herkes işini bıraksın, oyun oynasın birazcık. Değil mi?
5: Evet.
4: İnsanın kendini, çocukluğunu hatırlaması da güzel. Ayrıca oyun oynamak çok güzel. Hem büyüklere göre de oyunlar var. Yani ne bileyim, bence büyükler de saklambaç oynayabilirler, değil mi?
5: Lego.
4: Lego, evet, Lego yapabilirsiniz çocuklarınızla beraber, ya da saklambaç oynayabilirler.
5: Minik
4: İp atlayabilirler, minik Legolarla oynayabilirler. Evet,
5: Legolar.
4: evet.
5: Büyüklerle de oynayabilirler. Büyük Legolarla yetişkinler.
4: Bloklarla, tamam. Peki, diyor ki bu kitapta, ben, sen, o, biz, onlar, hepiniz. Şimdi bu güzel bir kavram. Şimdi biraz da bu kavram üzerine seninle konuşmak istiyorum. Bakalım sen ne diyeceksin? Evet. Peki, kararlarımızla, renklerimizle, farklılıklarımızla hep sarılarak yan yanayız.
5: Mama ister misin?
4: Hep yan yanayız diyor. Biz renklerimizle, farklılıklarımızla, örneğin mesela bunu şöyle düşünelim. Dondurma sevenlerle dondurma sevmeyenler bir arada yaşayabilirler.
5: Hayır.
4: Neden?
5: Çünkü bu aynı bir ortam değil.
4: Ama mesela şöyle düşünelim.
5: Şaka şaka.
4: Yaşayabilirler mi?
5: Evet.
4: Tamam, şaka yapma, bir dakika. Ciddi bir şey konuşuyoruz. Anlayamıyorum çünkü sonra gerçekten. Mesela o zaman şöyle sorayım bir de. Bir
5: Doğru
4: dakika.
5: şu ortamda bir şey diyeceğim. Mesela dondurma kaşıklarını başka ne için
4: Dondurma kaşıklarını.
5: Örneğin diyelim ki küçük bir kaşıkla veya büyük bir kaşıkla çorbayı içemiyorsun. O zaman ne yapıyoruz?
4: Ne yapıyoruz? Dondurma kaşığıyla mı içiyoruz?
5: Bence o kaşıklar farklı şekillerde olurlar. Bu yüzden bazılarıyla içemediğimiz için bazı insanlar dondurma kaşıklarıyla içebilir.
4: Tamam, bazen dondurma kaşıkları da düz olduğu için içilemeyebilir. Çok
5: Açılabilir.
4: teşekkür ederim. Şimdi şunu sormak istiyorum.
5: İçilebilir ya. İçilebilir.
4: İçilebilir. Peki. Başka bir şey sormak istiyorum.
5: Neden
4: Başka bir şey sorabilir miyim? Çok merak ettiğim için. Şimdi ben, diyor ki ben, sen, biz, siz, onlar, hani şimdi hepimiz bir aradayız. Şimdi mesela onu merak ediyorum. Bir arada yaşayabilir miyiz? Bir arada yaşamamızın aslında bir formülü var. Şimdi bazen insanlar kötü şeyler yapıyorlar. Birbirleriyle kavga edebiliyorlar, değil mi?
5: evet, bu yüzden bazen yaşıyor.
4: Evet. Şimdi kavga etmenin de bir aslında...
5: Mesela
4: Tamam.
5: kardeşim ben
4: Evet, kardeşinle sen.
5: yapabiliyorum.
4: Kardeşinle sen yapabiliyorsunuz. Hep. Kardeşinle sen ne yapabiliyorsun bazen?
5: Bazen yaramazlık yapıyoruz. Kavga.
4: Yaramazlık yapıyorsunuz,
5: Kavga
4: tartışıyorsunuz.
5: falan.
4: Tamam. Ama bunun bir sınırı var, değil mi?
5: Ne sınırı?
4: Yani mesela tartışabiliriz. Hayır, o öyle değil, bu böyle değil diyebiliriz. Ama
5: Oyun
4: birbirimize
5: kurallarını bile değiştirebiliriz.
4: oyun kurallarını değiştirebiliriz. Kitabın sonunu değiştirebiliriz. Ama
5: Evet.
4: biz bunları yaparken merak ediyorum. Kimse mesela şöyle diyelim. Dondurma yapıyorsunuz oyuncaklardan.
5: Evet, bu
4: Senin
5: oyuncak.
4: dondurmanın şekli yuvarlak. Benim Thomas'ın yaptığı dondurmanın şekli kare. Öyle dondurma olmaz da diyebilir misin?
5: Hayır. İstediği gibi yapsın.
4: İstediği gibi, insanlar istediği gibi yaşayabilirler
5: Rahat olsun insanlar.
4: ama bunu yaparken senin dondurmana da kötü davranıyorsa o zaman olmaz, değil mi? Çünkü
5: Olmaz.
4: özgürlük dediğimiz şeyi de bu kısıtlamıştık.
5: Evet.
4: Güzel. Peki tatlı. Güzel çözdük. Peki burada diyor ki biz farklılık şu cümleyi bana anlatır mısın ne demek istiyor? Kararlarımızla, renklerimizle, farklılıklarımızla birbirimize sarılarak hep yan yana.
5: Hep beraber kalmak.
4: Hep beraber kalmak. Bazı konuda anlaşamadığımız zaman da beraber olabiliriz değil mi?
5: Evet.
4: Ya birbirimizi ikna ederiz?
5: Ya birbirimizi yani evine gideriz.
4: Yani saygı göstermekle ilgili bir şey bence. Ben böyle yorumladım. Sen ne dedin? Ne düşünüyorsun?
5: Bence insanın evine giderek saygı göstermeyi düşünüyorum ben.
4: Onların alanına girerek onları anlamak üzerine mi?
5: Evet.
4: Anladım. Yani onların evine gitmek istemenin nedeni onlara gidip ne düşündüklerini ve nasıl yaşadıklarını görmek mi?
5: Evet.
4: Böylelikle ne olmuş oluyor?
5: Mesela bir çocuk diğerinden ayrılır. Diğer çocukla ayrılırsa bir çocuk üzülür. Mesela benim gibi.
4: Anlamadım ne demek istediğini.
5: Mesela hani komşular taşınıyor ya. Arkadaş olanlar bazı
4: Evet.
5: olarak. Mesela diyelim ki ikimiz ayrı evdeyiz.
4: Evet.
5: Diyelim ki arkadaş.
4: Evet.
5: Ama ben taşınırsam sen ne hissedersin?
4: Sen taşınırsan iyi bir arkadaşım çok yakınımdan gitti diye üzülürüm ama seninle görüşmeye devam ederim. Ama çok sık olmaz tabii yani bir arada yaşarken. Değil mi? Sık
5: Evet.
4: olmadığı için bu bizi üzdü mü?
5: Evet.
4: Anladım.
5: Ama beni daha çok üzdü. Çünkü bir okul arkadaşım vardı. Tüm onun
4: Evet, bir okuldaydınız. Orada sınıf arkadaşını. Sonra onlar başka yere taşındılar, değil mi?
5: ağacındayım. Evet.
4: O zaman derine de buradan günaydın demek ister misin? Onu özledin galiba.
5: Bence o şu an bu programı dinlemiyordur,
4: Kesinlikle biliyordur.
5: bilmiyordur. Bilmiyor.
4: Programdan sonra ararız bakalım ne yapıyorlarmış. Günaydın deriz onlara da, tamam mı?
5: Tamam.
4: Peki. Kararlarımızla, renklerimizle, farklılıklarımızla birbirimize sarılarak hep yan yana. Yani kavga etmemize gerek yok. Değil mi?
5: Sen git bu oyundan. Bir daha geri gelme. Bizim eve taşınma falan yok.
4: Bunlar kötü şeyler, değil mi?
5: Evet. Çok kötü.
4: Peki burası bizim parkımız diye bir şey olabilir mi sence?
5: Hayır. Olmaz.
4: Olamaz, değil mi?
5: Olmaz. Herkes gelmeli.
4: Herkes gelmeli. Yani herkes zaten nasıl nefes alabiliyorsa aynı şekilde bu benim havam nefes alamayacaksın diyemeyeceğimize göre aynı yerde yaşayabiliriz, bir arada yaşayabiliriz.
5: Herkes
4: Beraber
5: bir
4: yaşayabiliriz.
5: arada yaşamalı.
4: Herkes bir arada yaşamalı. Bazen farklı da düşünüyor
5: Bununla
4: olabiliriz, değil mi?
5: ilgili yapar mısın? Bunu
4: Mesela şey var, bir
5: yapmalı.
4: şarkı vardı mesela. Neydi o? Hani mesela burada o kitapta biraz da bundan da bahsediyor. Kızlar ne yapamaz diyordum. Mesela diyor ki kızlar
5: Vatafiso.
4: Pasifiso şarkının ismi. Benim en sevdiğim şarkı gerçekten. Yani kızlar bunu yapamazmış.
5: Kızlar futbol
4: Kızlar futbol
5: oynayamazmış.
4: oynayamazmış. Erkekler yemek yapamazmış. Erkekler
5: Kim demiş? Abim
4: uzatamazmış.
5: yapıyor, babam yapıyor, sen yapıyorsun.
4: Evet, herkes her şeyi yapabilir değil.
5: Çakıl bile yapar yemek.
4: Gerçekten mi?
5: Evet.
4: Çok da
5: Çakıl da özgür olsun. O da iki ödek. Kakasını dışarı yapsın.
4: sonra biz onu temizleyelim ama.
5: Evet.
4: Evet tabii ki
5: Koltuğuna da yapabilir.
4: herkesin yaşam hakkı var değil mi? Yani çok güzel bir konuya değindim. Bunu hiç böyle düşünmemiştim. Şimdi bunu söyleyince aklına geldi. Canlıların da yaşam hakkı var değil mi? Bir de biz galiba canlıların elinden onların doğalarını alıyoruz. Habitatlarını bozuyoruz. Sonra diyoruz ki aa burada kedi olmasın, köpek olmasın. Bu çok yanlış bir şey değil mi?
5: Çok yanlış. Evet, bu yüzden dün biz giderken köpekler çakıl avladı.
4: Ona merhaba dediler, değil mi?
5: Hayır, bence burada olmalarını istemedi.
4: Sen kimsin? Niye bizim sitemizdesin? O dedi ki merhaba ben bu siteye taşındım yeni geldim dedi. Öyle konuştular bir arada. Olabilir mi dersin?
5: Bir de git buradan.
4: Dememişlerdir git buradan diye.
5: Yani.
4: Hayır, hiçbir hayvan onu yapmaz. Sana bir son bir şey söyleyeyim mi? Bir yerde çok kötü bir şey oldu. Sel oldu Nepal'de. Çok sel. Kocaman filler ne yaptılar biliyor musun? Hortumuyla insanlara yardım ettiler.
5: Ve beni gıdıkladılar.
4: Seni gıdıkladılar mı? Aa, o filleri tanıyor musun sen de?
5: Evet.
4: Vay ya, çok önemli bir şey. Yani bizim bir arada yaşamamız. Ne olursa olsun birlikte olmamız gerekiyor. Bütün canlılarla beraber, değil mi? Evet, programımızın sonuna geldik Cemalcan. Veda etme zamanı geldi. Hadi gel veda edelim. Uzaklaşırsan duymazlar. Babası sen de veda et o zaman. Bugün neredeyiz? Bir Varmış Hiç Yokmuş programında Benim Yolum Benim Yolculuğum kitabını okuduk Begüm Yücel'den. Kitabımız okur yazar çocuktan çıkmıştı. İlk baskısı 2021 Mart 2022 Mart ayıydı. Elimizde kitap 2024 Haziran baskısıydı. Evet, haftaya yeni bir programda. Söyle bakalım Cemalcan.
5: Hoşça
4: Öyle
5: kalın.
4: duyulmuyor. Yeni bir programda, yeni bir kitapla buluşmak üzere.
5: Hoşça kalın.
4: Teknik masada Salih abiye ne diyoruz?
5: Hoşça kalın.
4: Hayır, teşekkür ediyoruz Salih abiye.
5: Teşekkür ederim.
4: Teşekkür ederiz. Tomris, hoşça kal der misin herkese? Hoşça kal. Hoşça kalın.
6: Hoşça kalın.
4: Görüşmek üzere.
3: Bir varmış, hiç yokmuş. Çocuklara, büyüklere hikayeler, masallar ve müzikler.
1: Hazırlayan ve sunanlar Cem Sağlam ve Tuğba Zehra Sağlam.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Mahmut Celal Mescioğlu'na teşekkür ederiz.

0: Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında. Budak budak, şerham şerham, ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında.
1: Apaçık Radyo. Reklamlar.
2: Wings'le okul ödemelerinde ayrıcalıkların zirvesindesin. Erken kayıt döneminde yapacağın 2 milyon TL'ye kadar peşin harcamalarında ücretsiz ve faizsiz 4 taksitten yararlan. Sen de 15 Eylül'e kadar cüzdandan kampanyaya katıl, ayrıcalıkların zirvesini yaşa. Detaylar wingscard.com.tr'de. Wings'le okula dönüş döneminde ayrıcalıkların zirvesindesin. Giyim, elektronik, kırtasiye ve seçili pazar yerlerinde 7500 TL ve üzeri ikinci harcamadan itibaren 15.000 QR ile ödemelere ek 5.000, toplamda 100.000'e varan 1000 puan kazan. Sen de 30 Eylül'e kadar cüzdandan kampanyaya katıl. Detaylar wingscard.com.tr'de.
1: Reklamlar bitti.

0: Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Zeynep Nuhoğlu Özkan, Barış Aygün ve Ada Aygün'e teşekkür ederiz.
2: Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu.

Merhaba sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. botanitopya@gmail.com elektronik posta adresinden ya da aynı adlı sosyal medya hesaplarından bana her zaman ulaşabilir. Yorumlarınızı ve katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Eski program kayıtlarını da Spotify'dan ve tüm diğer podcast kanallarına ulaşabiliyorsunuz. Buradan tekrar hatırlatmış olayım. Sevgili dinleyiciler, bugün size yakından bildiğiniz tırmanıcı bir bitkinin, salatalığın hikayesini anlatacağım. Hem çok tanıdık hem de bir yönüyle tuhaf, rastgele dolaşan, net bir amacı olmayan bir yaratığın ilerleyişine benzeyen yabani salatalığın sarmal hareketleri, tutunma ve tırmanma mekanizması bitkilerin hareketini araştıran Charles Darwin'e de ilham vermişti. Hindistan'ın kuzeyinden başlayan dünya yolculuğu da en az kendisi kadar hareketli. İlk kez Hint Yarımadası'nın Himalayalar eteklerinde yetiştirilen bitkinin adı Hindu geleneğinin bir parçası olan eski Sanskrit ilahileri derlemesi Rigveda'da da geçiyor. Yaklaşık M.Ö. 1500 yılına dayanan Rigveda, salatalığı ölümsüzlükle ilişkilendirilen bir meyve, ayrıca şifa, huzur ve gençleşmeyle ilişkilendirilen bir varlık olarak sunuyor. Mahamenit Yunya Java mantrasında yer alan bir salatalık gibi sapından koparak ölümden değil ölümsüzlükten kurtulayım sözlerinde olgun bir salatalığın asmasından kopması imgesi fiziksel dünyadan kurtuluş için derin bir arzuyu, sınırsız, ebedi ve ölümsüz bir duruma duyulan güçlü bir özlemi anlatıyor. Linnaeus terminolojisinde ikili adlandırma sisteminde Cucumis sativus diye bilinen salatalık neredeyse 3000 yıldır yetiştirilen tanıdık bir meyve. Bilimsel ve botanik açıdan meyve evet ama mutfakta kullanımı nedeniyle sebze kategorisinde değerlendiriyoruz. Yani domateste olduğu gibi. Botanik özelliklerine bakarsak Cucumis sativus kabakgiller familyasından birçok dikkat çekici morfolojik özelliğe sahip karmaşık bir organizması var. Yaprakları büyük ve kalp biçiminde, tüylü bir yüzeyi ve ince tırtıklı kenarları var. Çiçekleri ise tam tersine parlak ve sarı. Her biri tabanında birleşerek yıldıza benzer bir yapı oluşturuyor. 5 taç yaprağından oluşuyor. Ve belki de bitkinin en tuhaf kısmı olan sarmalları açık renkli ve ince teller şeklinde. Fiziksel bir yüzeye dokunduklarında etrafta kırılıp sarılıyor ve böylece bitkinin yüzeylere tırmanmasını kolaylaştırıyorlar. Kimi zaman dikenli, parlak yeşil, renkli bir kabukla örtülü, ince uzun ve silindirimsi bir form olan meyvesinin içinde çok sayıda tohum saklı. Etimolojisine bakarsak İtalyanca salata kelimesi tuzlanmış sebze, turşu anlamına geliyor. Türkçe'de bu dilden girmiş. Salata kelimesi turşu anlamını kaybederek modern anlamına evrilmiş. Diğer adı hıyar da Farsça aynı anlama gelen hıyar sözcüğünden alıntı. Eski Anadolu Türkçesindeki ilk kayıt Süheylül Nevbahar adlı Farsça mesnevisinin Türkçe çevirisinde geçiyor. Yakın zamana kadar salatalıkların çok erken bir dönemde batıya yayıldığı ve eski Mısırlılar, Yunanlar, Romalılar, Yahudiler tarafından bilindiği düşünülüyordu ama son dönemde araştırmacılar bunun bitki isminin yanlış yorumlanması ve metinlerin yanlış çevirmesine dayandığını, dolayısıyla gerçek bir temele dayanmadığını söylüyor. Ben de araştırırken gördüm ki hayli kafa karışıklığı var bu konuda. Mısır duvar resimlerinde görülen meyvelerin salatalık olduğu yazıyor. İncil'de Mısır'dan çıkışla bağlantı olarak Sayılar kitabında Mısır'da bolca yediğimiz balıkları, salatalıkları, kavunları, pırasaları, soğanları ve sarımsakları hatırlatıyoruz cümlesinde de acı geçiyor yine salatalığın ama bu meyvelerin aslında bildiğimiz salatalık değil. Küçük yeşil meyveli yabani bir kavun türü olan Cucumis melo olduğu anlaşılmış. Bu karışıklığın muhtemelen İncil'in 16. yüzyılda İngilizce çevirmesinden sonra olduğu düşünülüyor. O zamanlar kimse kavunu bilmediği için İbranice kişum kelimesinin bildikleri yetiştirdikleri salatalık olduğunu varsaymışlar. Bu sorun diğer eski metinlerin çevirileri için de geçerli. Yani arkeobotanik kanıtları da başvurulamıyor. Çünkü yabani salatalık ve kavunun tohumları neredeyse ayırt edilemiyor. Henry Paris, Mary Christie Döney ve Jules Jenikin yazdığı Annals of Botany dergisine yayınlanan Occidental Diffusion of Cucumber, Two Roads to Europe, yani salatalığın batıya yayılımı, Avrupa'ya iki rota başlıklı makalesinden yararlandım aslında bu konularda. Makalede Hint Yarımadası'ndan batıya yayılma tarihinde salatalığın kavunlarla karıştırılması nedeniyle bir karmaşa olduğu yazıyor. İkonografik ve edebi kanıtlar da salatalığın milattan sonra 500'e kadar Roma döneminde olmadığını ancak geç orta çağda yani 1300'lerde Avrupa'ya geldiğini gösteriyor.
Cook Sativos'un batıya doğru hareketine dair kanıtlar arkeobotanik değil dediğim gibi. 10. yüzyıla kadar tamamen sözlük bilimsel. Süryanice, Farsça ve Bizans Rumcası kaynaklar 6. ve 7. yüzyılda Akdeniz'in doğusunda ve kuzeydoğusunda yani günümüz İran, Irak ve Türkiye'de saltanatların varlığından söz ediyor. Arapça yeni tıp yazıları 9. yüzyılın ortalarında İspanya'da ve 10. yüzyılın başında Tunus'ta saltanatların yetiştiğini söylüyor. Yine Arapça kanıtlar, belgeler 10. yüzyılın ikinci yarısında Endülüs'te yetiştiğini gösteriyor. Geç Orta Çağ Latincesi ile yazılan metinlerde kabak killerinin adlarındaki sözlük bilimsel tutarsızlıklar olmakla birlikte salatalığın Avrupa'ya iki bağımsız yayılma yolu getirildiğini düşündürüyor diyor makalede. İslam fetihlerinden önce İran'dan Doğu ve Kuzey Avrupa'ya karayoluyla, diğeri de Batı ve Güney Avrupa'ya doğru İran veya Hint Yarımadası'ndan Endülüs'e deniz yoluyla. Salatalık Peter Travers'ın 1526 yılında bastığı ilk İngilizce bitki kitabı The Great Herbal'da da anılıyor. 16. yüzyıla kadar tıp metinlerinde salatalık tohumları ve suyu ateş düşürücü, cildi temizleyici ve vücuttaki aşırı sıcaklık yani huma hastalığını tedavi eden bir ilaç olarak önerilmiş. Botanikçi Henry Lytton New Herbal'ında da çeşitli türleri listelenip yabani salatalığın kabuğu ve kökünün, suyunun balgamı, safra kesisi iltihabını temizlediği, ödemi olanlar için iyi olduğu, yanı sıra gut ve diş ağrısını da dindirdiği anlatılmış. Bu dönemde bahçelerde ne kadar yaygın yetiştirdiğini tüm önemli bahçecilik metinlerinde yer almış olmasından anlıyoruz. En eskisi Thomas Hill'in The Gardener's Labyrinth, Bahçıvanların Labirenti adlı eseri. Tohumların bir gece sütte veya ılık suda bekletilip ılık bir havada toprağa bırakılması önerisine dahil yetiştirme talimatları veriyor. Böylece çok daha hızlı çimlenirler ve toprak üstünde belirirler diye de ekliyor. İngiliz botanikçi John Parkinson'ın da 1629 tarihli bahçecilik kitabı Paradisi Insula Paradisus Terrestris'te salatalıklar hakkında oldukça açıklayıcı notları içeren bir sayfası var. Öncelikle bitkinin nasıl büyüdüğünü anlatıyor. Ardından uzun yeşil, kısa inek salatalığı, uzun sarı, küçük uzun, erken olgunlaşan Fransız, Dansik türü ve son olarak Muscovy türü gibi salatalığın farklı türlerini listeliyor. Kullanım alanlarına ilişkin bölümde yine sade yetiştirilmesinden değil, mutfak ve tıbbi amaçlarla kullanımından da bahsediyor. Ve bu metinlerden mutfakta ve şifada ne kadar yaygın olduğunu da görebiliyoruz. John Gerard'ın Bitki Ansiklopedisi'nin 1633 baskısında da salatalıklar hakkında uzun bir bölüm yer alıyor şu ifadeyle. Kimi daha büyük, kimi daha küçük, kimi bahçeden, kimi yabani, kimi bir biçimde, kimi başka bir biçimde. Şair William Cowper'ın salatalıkları çok sevdiğini ise en önemli şiiri The Task, Görevde, onun yetiştirmesine dair uzun bir bölüm ayırmış olmasından anlıyoruz. Cowper bahçeciliği de meraklıdır. Soğuk sera kullanarak nadir salatalıklarını mevsim dışında da yetiştiriyordu. Bahçecilik tarihçisi David Morsh'un Garden History Blog'unda yayınlanan The Straightness of Cucumbers, salatalığın düzgünlüğü başlığı makalesinden aktarıyorum size. Bu seçenek yani cam seralarda yetiştirilebiliyor olması salatalığın kısa sürede sadece pazar bahçıvanları ve orta sınıf için değil herkes için ulaşılabilir olmasını sağlamış. Mevsim dışı ürünlerin değeri elbette uzun zamandır biliniyordu. Malcolm Thicke'in The Neat House Gardens, Düzenli Ev Bahçeleri adlı eserinde anlatıldığı gibi Londra'daki sebzeciler en azından 10. yüzyılın ortalarından beri cam sıralar kullanarak çok karlı bir şekilde salatalık yetiştirmeye de başlamışlar. Evet sevgili dinleyiciler bir müzik arası verelim şimdi. Dolly Parton'u analım değil mi? Bu sefer geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Wildflowers'ı dinliyoruz. Birkaç dakika sonra tekrar beraber olacağız.

Evet, merhabalar tekrar. Apaçık Radyo'da Botanitopya programında salatalık bitkisini dünya üzerinde nasıl hareket ettiğini konuşuyoruz. Londra'da cam seralarda salatalık geçirmeye başladığından söz ediyordum. Artık karlı bir ürüne dönüşmüştür. 18. yüzyılın sonlarına doğru salatalık geçiriciliği artık incelikli bir sanata dönüşür. Öyle ki Lord Hawkesbury'nin bahçıvanı James Macphail 1794 yılında 314 sayfalık A Treatise on the Culture of Cucumber, yani salatalık yetiştirici üzerine bir inceleme adlı bir eser yazar. Elbette salatalık yetiştirme konusunda bahçıvanlık tavsiyesi isteyenler John Claudius Loudon'un da önceki 40-50 yılın önde gelen bahçe yazarlarından alıntılarla dolu bahçıvanlık ansiklopedisine de başvuruyordu. 12 sayfa ayrılmış salatalık maddesinde Loudon bize salatalığın genellikle ve yaygın olarak seralarda ve açık havada özellikle büyük şehir ve kasabaların yakınında yetiştirildiğini söylüyor ve devam ediyor. Hertfordshire'da ev tarlalarının her yıl gübre veya cam kullanmadan salatalıklarla kaplı olduğu görülüyor. Ve bu ürünler turşu yapımı için metropole gönderiliyor. Mart ayında salatalıklar Londra pazarında düzine başına bir guine, Ağustos ve Eylül aylarında ise düzine başına bir pini fiyatına satılıyor. Bedfordshire'daki Sandy köyünün bir haftada 10 bin kilo hasatlık salatalık ürettiği biliniyor diye belirtmiş o dönemki hasadı. Loudon o dönemde salatalıklar hakkında yazan tek yazar değildi elbette. En az 3 profesyonel yetiştirici uzun ancak ne yazık ki büyük ölçüde resimsiz talimatlar yayınlamıştı. Thomas Watkins 1824 yılında The Art of Promoting the Growth of the Cucumber and Melon, yani salatalık ve kavun yetiştirmesinin geliştirme sanatı adlı eserini yazıyor. Rothschild ailesinin bahçıvanı olan George Mills büyük ölçüde salatalık yetiştiriciliğine adanmış 101 sayfalık bir kitap yazıyor. Ve bu kitaba 70'ten fazla profesyonel bahçıvan da abone oluyor. Victoria döneminden itibaren ucuz iş gücü ve ucuz kömürün yıl boyunca cam seralarda salatalık üretimine olanak sağladığını ve ticari yetiştiriciliği de kolaylaştırdığını söyledim ama arkasından zorlu rekabet de başlar. O yüzden yetiştirilen çeşitlerin kalitesini sürekli olarak iyileştirme çabası gündeme gelir. 1856 yılında Fransız fidanlıkçı Philippe André de Villemorin sebze yetiştiriciliği üzerine bir kitap yazdığında 46 çeşit salatalık listelenmişti. Olağanüstü sebze çizimleriyle dolu Villemorin albümünü anlatmıştım size bir programında. Tabii ne kadar iyi yetiştirilmiş olursa olsun salatalıkların formu mükemmel değildi. Eğri formlarda büyüme eğilimleri demiryolu sektöründe ünlü bir isim olan George Stephenson'ı rahatsız etmiş gibi görünüyor. Sheffield'ın birkaç mil güneyinde ana kömür madenlerinin yakınlarında bulunan Tapton House'da yaşamış tutkulu bir bahçıvan Stephenson. Görüşüne göre salatalıklarından eğri meyveler elde etmekten bıkmıştı. Bu yüzden bir şeyler yapmaya karar verir. Her salatalığı yaklaşık 30 santim uzunluğu olan yaklaşık 5 santim çapında cam tüplerde olgunlaştırmaya başlar. Bunlar biraz bir tarafında hafif bir eğrilik, bir ucunda da bir topuzla kapatılmış deney tüplerine benziyordu. Şeffaf kalıplanmış camdan üretilenlerin cam fabrikasındaki fiyatı libre başına 1 şilin 9 penin, kristal camdan olanlarınki ise 2 şilin bir 4 peniydi. Kısa süre içinde de seri üretime geçilir. Victoria dönemi bahçelerinde bunlar yaşanırken bir başka Victoria, yani Charles Darwin, bu bitkinin bambaşka bir yönüyle ilgileniyordu. Onun inanılmaz hareketliliğiyle. Bir programımda onun daha az bilinen bitkilerin tırmanma yetenekleri üzerine yaptığı çalışmaları da bahsetmiştim. Harvard'dan botanikçi Ezra Gray 1858'de salatalık filizlerinin kırılması üzerine yazdığı bir makalesinde büyüyen sarmaşık sürgünlerinin dokunmaya karşı hassasiyetinden bahseder. Bu olasılıktan etkilenen Darwin Gray'e şöyle yazmıştı. Sarmaşık sürgünleri üzerine birkaç deney yapmak istiyorum. Saksıda yetiştirmeye en uygun bitki ne olabilir acaba diyor. Gray de ona iki tırmanıcı bitkinin tohumlarını gönderiyor. Birisi dikenli salatalık, diğeri de yabani yalancı salatalık. Salatalık dense de yenebilir değil meyveleri. Darwin bunları ilkbaharda ekerek gözlemlerine başlayabilirdi. Ancak Gray zarif bir bitki olan yalancı salatalığın aksine dikenli salatalığın sorunlu olduğunu, bu nedenle Darwin'in onu yakından izlemesi gerektiği konusunda da uyarmış. Sorunlu denen dikenli salatalıklar çiğnenmese de yalancı salatalıklar iyi gelişir ve tırmanma hareketiyle ne kadar karizmatik bir bitki olduğu da ortaya çıkar. 7 ay sonra Gray'e şu raporu verecekti. Bitkiye başka bir açıdan bakıyorum. Yani öndeki sürgünlerin sürekli dönme hareketini gözlemliyorum. Bu hareket sarmallarının bir feet veya 20 inç çapında, yani 30 ila 7 santim çapında bir daire içinde herhangi bir cisimle temasa geçebilmesini sağlıyor diyor.
Dairesel hareket Darwin için bir sürprizdi. Yani bu sarmaşık sürgünleri hassas olmanın ötesinde çevrelerindeki dünyayı keşfetmek ve ışığa doğru tırmanmanın yollarını bulmak için gizemli bir yönteme sahip gibi görünüyorlardı. Bu davranıştan etkilenen Darwin bu tür bitkilerin yavaş dairesel hareketlerini izlemeye başlar ve bu hareketleri uzamsal yörüngelerini kaydeden titiz çizimlerle belgeler. Gözlemleri çok satan bir kitap olan On the Movements and Habits of Climbing Plants, yani tırmanıcı bitkilerin hareketi. Bu davranıştan etkilenen Darwin bu tür bitkilerin yavaş dairesel hareketlerini izlemeye başlar ve bu hareketleri uzamsal yörüngelerini kaydeden titiz çizimlerle belgeler. Gözlemleri çok satan bir kitap olan On the Movements and Habits of Climbing Plants, yani tırmanıcı bitkilerin hareketleri ve alışkanlıkları üzerine kitabının temelini oluşturuyor.

0: Ve salatalık filizleri kasıldığında uzantının kırılmasını sağlayan özelleşmiş hücrelerden oluşan daire bir lif şeridi taşıdığını görüyor. Bu mekanizma tikmotropizmi, yani bir bitkinin dokunma gibi uyaranlara yanıt olarak belirli bir yönde büyüme yeteneğini mümkün kılıyor. Bu tür büyüme salatalık gibi bitkilerin güneş ışığı için tırmanmasına olanak tanıyor ve Darwin'in tırmanan bitkilerin hareketleri ve alışkanlıklar üzerine adlı eserinde tahmin ettiği gibi üreme başarısını da arttırıyor. Bitkiler muhtemelen ışığa ulaşmak ve yapraklarının geniş bir yüzeyini ışığın ve serbest havanın etkisine maruz bırakmak için tırmanıcı hale gelirler diye belirtmişti Darwin. Evet, salatalık bitkisi oldukça hareketli. Hindistan'ın kuzeyinden başlayan dünya yolculuğu da öyle. Zaman içinde hem Hint Yarımadası'nda hem de ötesinde popülerlik ve çekicilik kazanır ve yüzlerce yıl boyunca önce Doğu Asya'ya, ardından Avrupa ve Afrika'ya, 15. yüzyılda da Amerika kıtasına ulaşır. Böylece farklı ortamlarda yetiştirilir ve farklı mutfak geleneklerine ve kültürlerine de dahil olur. Fiziksel olarak yüzeylere tırmanması bir yana küresel olarak da hayli yayılmış durumda ve kültüre alınmış türleriyle hareket etmeye de devam ediyor. Tabii bu yayılmaya sadece lezzetine değil ferahlatıcı ve güzelleştirici özelliklerine de borçlu olduğunu söyleyebiliriz elbette. Salatalığın kültürel bir ürün olarak kimliği kişisel bakım idealleriyle de hep yakından ilgili. Örneğin kişisel bakım tariflerinin basıldığı New London Toilet dergisi 1778 yılında salatalık bazlı serinletici bir vücut yıkama jelinden bahsediyor ve şöyle önerilerde bulunuyor. 6 büyük salatalığın suyunu alın ve içine çok az yer sarmaşık suyu ekleyin. Bunu sabahları yüzünüze sürün, terlemeyi önleyecektir diyor. Serinletici etkisi de onunla özdeşleşmiş. Meyve ile serinlik arasındaki ilişki o kadar güçlü ki görsel tasviri bile ferahlatıyor. Aristoteles botanik incelemesini yazarken bitkilerin hareketi yoktur. Çünkü toprağa sabitlenmişlerdir ve toprak hareket etmez demişti. Ama bu salatalık için geçerli değil. Hem fiziksel yetenekleri hem de küresel hareketiyle filozofun özdeşini alt üst etmeye devam ediyor. Evet sevgili dinleyiciler, Botanik Topya'daki yolculuğumuz bu hafta da buraya kadar. Bugün Darwin'e de ilham veren tırmanıcı bitki salatalığı konuştuk. Program destekçilerime gönülden teşekkürlerimi iletiyorum buradan. Haftaya tekrar görüşeceğe dek sevgiyle ve doğayla kalın.
1: Botanik Topya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu.

Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Zeynep Nuhoğlu Özkan, Barış Aygün ve Ada Aygün'e teşekkür ederiz.

0: güller göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo. Radyo.
1: Radyo.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
0: Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere.

0: Rio de la Plata.
1: Tango tarihi ve kültürü. Hazırlayan ve sunan Ferit Dalbudak. Pazar günleri 16'da Apaçık Radyo'da.

Günaydın. Mekanlar ve çağlar içinde seste Wolfgang Amadeus Mozart'ın güzel müziklerini dinlemeye devam etmekteyiz. 15 Aralık 1781 tarihinde babasına yazdığı mektupta Mozart, artık evlenmek istediğini ve her gün başka biriyle gönül eğlendirerek yaşayacak yaratılışta olmadığını belirtiyor. Doğan'ın bu en temel kuralı üzerinde uzun açıklamalarda bulunduktan sonra şöyle devam ediyor. Diyor ki mektupta, bekar bir insan benim gözümde yarım biri gibi. Bu konuda çok düşündüm ama fikrim bu yönde. Gelelim benim kalbimi kazanan kişinin kimliğine. Lütfen rica ediyorum telaşlanmayın. Bir başka Weber mi? Evet, bir Weber. Ama ne Josefa ne Sophie. Ortanca olan Konstans. Babası küplere biniyor, uzun hikaye ama aslında üzerinde durulması gereken Mozart ve Konstans'ın birbirlerini gerçekten sevip sevmedikleri. Genç besteci karısını ömrünün sonuna dek sevmiş ve hep onun yanında kendini mutlu hissetmiş. Bunlar üzerinde daha sonra daha da duracağız. Ama gelelim Mozart'ın Viyana'da tanıştığı bir başka kişiye, Baron Gottfried von Swieten. Bu adam saray kitaplığında görevli ve sansür kurulunun başında. Bir süre Berlin'de çalıştığı için olsa gerek, barok dönem bestecilerinin özellikle de Johann Sebastian Bach ve Georg Friedrich Händel'in yapıtlarını çok seviyor. Pazar günleri evinde düzenlediği konserlerde bu bestecilerin eserleri çalınıyor. Hemen her hafta dinletilere katılıyor Mozart. Bu yapıtları yakından tanıma olanağı buluyor. Zengin bir nota koleksiyonuna sahip von Swieten. Genç besteciye hem barok dönem ustalarının notalarını veriyor hem de onları kendi konserlerinde çalabilecekleri gruplara uyarlamasını istiyor. Bu istek sonucu Mozart 1782 yılında Bach'ın prelüt ve füglerini yaylı çalgılar için düzenlemiş. Bu sabah bu eserleri dinleyeceğiz öncelikle. 404A olarak bilinen köhel sayısı prelütler ve fügleri Kerr Trio'dan dinliyoruz.

Şimdi de 405 eser sayılı Prelude ve Fügü dinleyeceğiz. Akademie für Alte Musik Berlin.

Mozart von Swieten için bir de Handel'in Masaya adlı muhteşem eserini düzenliyor. Yeniden orkestralayarak nefesli çalgılar ekliyor. Bunun ilk bölümlerine bu hafta kulak vereceğiz. Önümüzdeki haftalarda geri kalanına dinleyeceğiz. Evet, eseri Michel Korboz yönetiminde Lozan Vokal ve Enstrümantal Ansamblinden dinliyoruz.

0: what good is sitting alone in the room? Come hear the music play.
1: Mekanlar ve çağlar içinde ses.
0: Life is a cabaret.
1: Hazırlayan ve sunan İştar Gözaydın. Come.

Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo. What?

0: When you hear the rhythm, start to move.
1: Headroom. Ritmin nefes aldığı yer.
2: Hazırlayan Selahattin Çolak.
3: Cuma günleri 12'de Apaçık Radyo'da.

Çarşamba 13'te Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Agora.
2: Sanatın ve ifadenin arkeolojisi. Hazırlayan ve sunan Ece Zeren Aydınoğlu.

0: Merhaba, Agora'ya hoş geldiniz. Ben Ece. Bugün burada sanatın ifadesini konuşmak için toplandık. İletişim ve sanat çalışmaları çerçevesinde sanatın bir araç olarak kullanılmasını ele alacağız. Sanatın her dalı başka bir ifade sunarken biz onu olabildiğince anlamaya ve anlamlandırmaya çalışacağız. Geçtiğimiz bölümde senaryo masasının iki üretken kalemi Ayça Üzüm ve Karababalık'la birlikteydik. Geniş kitleleri ekrana kitleyen yüksek tempolu yapımlardan bağımsız sinema ve tiyatro sahnesine uzanan bir sohbet gerçekleştirdik kendileriyle. Dinlemek isterseniz Apaçık Radyo'nun Agora Podcast serisinden dinleyebilirsiniz. Bugün ise sevgili Doruk Ordu bizimle. Onu Prenslerin Öcü'nden tanıyor olabilirsiniz. Doruk hem oyuncu hem de müzisyen. Hoş geldin Doruk. Teşekkür
1: Merhaba,
0: ederim.
1: hoş buldum.
0: Geldiğin için.
1: Nasılsın?
0: İyiyim, sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim, teşekkür ederim.
0: Keyifli bir gün bugün.
1: Kesinlikle, hava da güzel.
0: Evet, hava güzel. Onu söyleyecektim gerçekten. Şimdi şöyle başlamak istiyorum. Agora'da hep böyle sanat alanında çok yönlü insanlarla konuştuk ve biraz da konseptimiz bu şekilde ilerliyor. Sen de hem müzisyen hem de oyuncusun. Ve bu disiplinler arasılık aslında sanata başka şeyler katıyor bence. Çok keyifli oluyor. Biraz bize bu süreçlerden bahsetmeni istiyorum. Hem senin için nasıl başladı, nasıl ilerliyor? Bu iki farklı dallı birlikte yürütmek nasıl? Bize anlatır mısın?
1: Ben oyunculuk okuluna girmeden önce, yani 9 Eylül Üniversitesi oyunculuk bölümüne girmeden önce zaten müzisyenlik yapıyordum. Bağımsız bir müzik grubum vardı. Okula girdikten sonra tiyatro sanatının bu bütünlüklü sanat mevzusunu biraz daha kendi içimde anlayınca bunu müziğe de yansıtmam gerektiğini düşündüm. Çünkü hitabet müzikte benim çok önem verdiğim bir şey. Sadece müzikal tınılar değil, aynı zamanda edebiyatın da, yani şarkı sözlerinin de çok önemli olduğunu düşünüyorum bu tarz yapıtlarda. O yüzden hem tiyatronun kendi disiplini, hem işte grup içinde örgütlenme, hem de buna benzer tiyatronun ve edebiyatın dolaylı anlatımı, direkt anlatımı, bunlar Prenslerin Öcünü oluşturmamda bayağı yardımcı oldu. Bunu tabii ki tek başıma yapmadım. İlkay Sarpay kurucu üyelerimizdendir. Beraber bu projeyi kurduk. Oyunculuk tabii ki okuduğum sanat ve hani mesleğim diyebilirim. Ama ben oyunculuğun daha çok insana ne kattığıyla alakalı, yani işte şu rol olsun oynayayım gibi değil de daha çok benim oynadığım iş ne anlatıyor ve benim oynadığım iş tam olarak neye hitap ediyor. Bununla daha çok ilgileniyorum aslında. Ben şanslı bir bireyim çünkü İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçısıyım. Biz gerçekten çok şanslıyız. Çünkü prodüksiyonlarımız oldukça iyi ve biz sadece sanatı düşünüyoruz. Sadece tiyatroyu düşünüyoruz. Yani işte bilet ne kadar satacak, dekorlar nasıl çıkacak, bunları düşünmüyoruz. Bu konuda kendimi şanslı insanlardan hissediyorum çünkü sadece kendimi bırakıyorum ve tiyatro yapıyorum. Ben de bu keyfi aynısını daha niş bir şekilde Prenslerin Öcü'ne yansıtmaya çalışıyorum. Şu ana kadar da 10 senedir gayet iyi gidiyor.
0: Çok iyi. Devlet tiyatrosu olmak gerçekten ayrıcalık gibi bir anlamda. Çünkü sektör çok zorlayıcı açıkçası. Başka konuklarla da bunları konuştuk. Gerçekten güzel. Galiba Prenslerin Öcü de biraz böyle çıktı. Hani kafandaki o belki rahatlık mı demeliyim?
1: Kesinlikle. Yani gerçi daha devlet tiyatrosunda değildim Prenslerin Öcü kurulduğunda. Ama şimdi kimi oyunlar vardır, başrol oynuyorsundur, bir sürü repliğin vardır ve kendini egoist bir yerden memnun ediyorsundur. Ben daha çok tiyatroya böyle bakmıyorum. Benim tiyatroya bakışım daha çok dediğim gibi bütünlüklü o sanat yapıtında biz ne kadar insana dokunabiliyoruz. Ben gerçekten iyi anlatıma sahip bir oyunda arkada ağaç olmayı yeğlerdim mesela. Yani dümdüz bir oyunda başrol olacağıma, bütünlüklü bir oyunda arkada ağaç olurum daha iyi diye düşünüyorum. Prenslerin Öcü'ne de bu bütün tiyatrodan aldığım öğretileri kataraktan çok daha farklı bir diyalekt kurarak seyirciyle, onu oraya yansıtarak öyle bir proje edindim. Ve bu seyirciden de çok,
0: Güzel dönüş
1: evet,
0: aldı değil mi?
1: yani popülarize bir dönüş aldı diyebilirim. Eğer yeni bir şey keşfetmeye zamanı olmayan ya da niyeti olmayan insanların pek sevebileceği bir proje değil. Ama söylediğimiz sözleri anlayan ve ne demek istediğimizi anlayan insanlar bir kere deneyimliyor ve bir daha da bırakamıyor.
0: Çok iyi. Bununla ilgili şeyi sormak istiyorum sana. Yani rock grubu ve hani buradaki enerji, burada da başka bir şey yapıyorsunuz. Sahnede sadece söylemek değil zaten. Hani bu arada sahnede söyleyenler de başka bir şey yapıyorlar ama sizin de böyle biraz tiyatral de bir durumunuz var. İkisi arasındaki fark ne senin gözünde? Çünkü ikisi de çok yorucu da aynı zamanda ama ekstra başka bir şey yaratmak sahnede muhtemelen daha şeydir, zorlayıcıdır diye düşünüyorum.
1: Şöyle aslında zorlayıcılık burada çok önemli bir esans iki işte de. Eğer bir iş seni zorlamıyorsa aslında yeteri kadar çabalamıyorsundur. Ve eğer rahat geçiyorsa temsillerin gözümü kapatıyorum ve açtığımda oyun bitiyor diyorsan aslında bu bana göre şahsi fikrim. Bana göre iyi bir noktada değilsin. Sürekli her şeyin seni zorlaması gerekiyor. Temsillerde tabii ki kanava belli, senaryo belli, tiyatro sahnesinden bahsediyorum. Kanava belli, senaryo belli, ne yapacağım belli, mizansenler belli. Burada tabii ki oyuncu kendi oyununu geliştirmek, partneriyle o oyunu daha iyi nasıl hale getirebiliriz diye düşünmek zorundadır. Ben de her temsillerimde bunu yapıyorum. Ama Prenslerin Öcünde her şey çok daha interaktif. Prenslerin Öcünde biz farklı karakterler olarak sahneye çıkıyoruz. Başka bir galaksiden gelen ve rock müziği bu dünyaya yaymak için görevlendirilmiş insanlar şeklinde. Şarkılarımızın diyalekti çok farklı, çok farklı şeylerden bahsediyormuşuz gibi görünüyoruz. Ama aslında şu anda yaşadığımız, bu ülkede yaşayan insanların neler yaşadığı ile ilgili sözlerimiz var. Bunu tabii anlayabilmeniz gerekiyor. Yani ilk dinlediğiniz zaman bir dakika ya bunlar ne diyor diye düşünülüyor. Ben bunu şöyle tanımlıyorum. Mesela bir ortama girdin, bir parti, hiç kimseyi tanımıyorsun. Başta insanlarla çok genel sohbetler etmeye başlarsın. Sonra belirli insanlarla, aa ben bu insanlarla daha ileriye gidebilirim, sohbeti derinleştirebilirim diye düşünürsün ya. Biz de Prenslerin Öcünde baştan sohbeti derinleştirerek seyirciyle buluşmaya çalışıyoruz. Yani seyirci anlarsa gelsin bizimle olsun, anlamıyorsa zaten bir sürü sanatçı var, onları dinleyebilirler. Zor oluyor, evet, interaktif bir şey yapmak zor oluyor çünkü biz her şeyi seyirciye göre, konserlerde her şeyi seyirciye göre belirliyoruz. Bütün playlistimizi çaldıktan sonra Prens Borsası diye bir etkinliğimiz var. Son 10 dakikayı açık arttırma gibi işte, hangi şarkı istiyorsun, şunu mu istiyorsun, aa olur mu geldi, o çıkın evimden geldi, aa iyi edersin geldi gibi, böyle hepsini 5-6 tanesini seyircinin istediğine göre onları bir daha çalıyoruz. Yani hani sahneden çıkıp seyircinin alkışıyla biz yapıp dönmüyoruz, her şeyi sahnede yapıp en son herkesi memnun edip ayrılıyoruz. Tabii Prenslerin Öcü daha zor çünkü her kafadan bir ses çıkıyor. Aynı zamanda da grupta, ya yani grup müziği yaptığımız için de, 5 kişi olduğumuz için de herkesin farklı tercihleri olabiliyor. Ben Prenslerin Öcü'nü daha zor bir şey olarak görüyorum o yüzden.
0: Oğlum, hakikaten zor ama yani hani sahnede özellikle interaktif bir şeyler yapmak da hiç kolay değil. Grup olarak yapmak da bana çok şeye geliyor, zor geliyor. Çok saygı duyulası bir şey. Her kafadan bir ses çıkıyor diyorsun ya. Yani kimin ne istediği o sırada mesela grubun dinamizminin seyirciye uyması da önemli. Seyirci de kabul etmeyebilir çünkü sizi o aşamada. Ve yani hiç kolay değil bence. Bu kadar interaktif bir şey yapmak kolay değil gibi geliyor.
1: Evet, kolay değil ama bu seyirciyle o dili zamanla kuruyorsun. Ben seyircilerimin büyüdüğünü, yani gözümün önünde büyüdüğünü, serpildiğini, evlendiğini, yuva
0: Çok
1: kurduğunu
0: iyi.
1: görmüş biriyim. Dediğim gibi çok sadık ve çok fanatik bir kitlemiz var. Konserlerimiz genel olarak işte 150 ile 300 kişi arasında oluyor. Bu aslında pek para kazandırmayan bir yöntem. Çünkü son dönemde müzik endüstrisinde ya çok kazanıyorsun ya da hiç kazanmıyorsun. İkisinden biri. Biz az kazanıp ama gönlümüzün çok kazanması taraftarıyız. Herkes kendi işlerinden arttırdığı parayla bu projeye finansman sağlıyor. Bu arada finansman sağlıyor derken, yani şu an bir prova stüdyosuna girmek bile oldukça pahalı. Kayıt yapmak aynı şekilde çok pahalı. Kaydı yaptın, bunun mixini, masteringini yaptırmak ve aynı zamanda da rekabetçi bir piyasa olduğu için senin en üst seviyede bunu yapman lazım ki senin dinleyicilerin herhangi bir müzik platformunda bunu dinlerken kendini kötü hissetmesin. Yani en az
0: Tabii.
1: popçular kadar sağlam bir mix ve mastering'e ihtiyacım var. Buradan da şeyden yararlanıyoruz. Yani çok dostumuz var. ve o dostlarımız bize gerçekten çok makul fiyatlar çekiyor. Bir yandan da çünkü bu işten para kazanmadığımızı biliyorlar. Yani bir şarkı yaptık, hit oldu ve milyonları kazandık gibi bir durum olmadığı için kendi çevremizi kullanarak bir şekilde bu projenin devamlılığını sağlıyoruz diyeyim.
0: Ya sanat alanında hani böyle özellikle daha bizler gibi çalışıyorsa eğer yani çok ünlü, inanılmaz kazançlar vesaire sağlamıyorsan bu alanda kolektif çalışmak oldukça keyifli. Çünkü insanlar birbirlerine destek oluyorlar. Bu çok güzel bir şey. Özellikle son yıllarda benim çok hissettiğim bir şey. Tabii ki diğer tarafı da var madalyonun yani hani çok zorlayıcı şeyler falan da var ama en azından işte dostlarımızın bize destek oluyor olması oldukça keyifli yani.
1: Kesinlikle destek oluyorlar sağ olsunlar. Seyircilerimiz de keza aynı şekilde.
0: Değil mi? Şeyi soracağım hemen hiç atlamak istemiyorum. Neden Prenslerin Öcü? Bir de konsepti dedin ya farklı bir farklı kişiliklerle çıkıyoruz. Biraz bunu açar mısın? Prenslerin Öcü nasıl kuruldu? Neyi düşünüyordunuz ve şu an ne?
1: Biz aslında ilk etapta bir komedi rock grubu olarak düşünüyorduk. Bunun yurt dışında muadilleri var. Tenacious D mesela. Tenacious D'yi biz örnek aldık aslında. Yani tam olarak bunu bir baz yaptık. Üstüne daha farklı elementler yerleştirmeye çalıştık. Tabii bu işi Türkçe yapıyor olmamız daha absürt ve daha dolaylı anlatımlar yapmamıza sebebiyet verdi. Çünkü dediğimiz gibi bizi ilk dinleyip anlayan insan bizi çok seviyor. Biz zor anlaşılmak istiyoruz. Detaylı anlaşılmak istiyoruz. Bu yüzden biz bunun ilk adımlarını 2010 yılında attık aslında İlkay'la. O zaman aynı şehirde yaşamıyorduk. Birbirimize şarkılar gönderiyorduk böyle yaparız diye. Sonra ben 2014'te buraya taşınınca beraber aynı evde yaşamaya başladık. Ve gitgide beraber daha fazla vakit geçirdiğimiz için bu şarkılar oluşmaya devam etti. Prenslerin Öcü aslında ilk etapta düşündüğümüz şey şuydu. Zorbal, yani o klasik hani o biraz cinsiyetçi olacak ama klasik işte o böyle kahraman prensler olur ya prensesleri kurtarırlar. Şöyle özetleyebilirim fazla lafı dolandırmadan. Zorbalardan alınan intikam. Zorbalardan alınan bir öc. Yani tiranlardan, zorbalardan alınan ve nazik insanların aldığı bir öc. O yüzden prenslerin öcü.
0: Gerçekten çok keyifli. Şimdi bir Rock Maiden albümünün hani üslup ve içerik olarak bir başkaldırı manifestosu olarak tanımlıyorsunuz. Zaten Prenslerin Öcü'nden bahsettiğin için de muhtemelen dinleyicilerimiz anladı hani seni bilmeyenler belki de. Prenslerin Öcü de Y kuşağının gündelik hayatta burun buruna geldiği problemleri ifade etmekten ve rock müziğin varoluşunun devamlılığının garantisidir diyorsunuz. Zaten başta da bir miktar bundan bahsettin ama bunu biraz açar mısın? Siz dert anlatıyorsunuz şu anda. Yani Y kuşağının dertlerini ya da şu anki politik durumların, günlük hayatın dertlerini anlatıyorsunuz.
1: Şöyle, öncelikle imlediğimiz şeyi söyleyeyim. Şimdi 2000 yıllarının başını yaşayan insanlar, festivallerin yasaklanmadığı, alım gücünün çok kuvvetli olduğu, o yeşil 20 liranın çok
0: Değerli
1: değerli
0: oldu.
1: olduğu o zamanlarda ve rock müziğin revaçta olduğu dönemleri öncelikle hatırlatıyoruz. Bunu daha çok insanların gönüllerine nişan alarak yapıyoruz. Hani o zamanları hatırlayın, o zamanlar ne kadar güzel diye hatırlatıyoruz. Şarkı sözlerimizde de şu anda yaşanan herkesin yaşadığı dertler. Bunu neden yapıyoruz? Amacımız politik olmak değil bu arada. Zaten yani biz sanatçıyız. Sanatçının bir politik duruşu tabii ki vardır ama bu politikayı söylem olarak sürdürebilecekler zaten siyasetçilerdir. Biz bunun daha dışındayız. Biz daha çok şu soruyu soruyoruz kendimize. 2042 yılında bir müzikolog, bir dakika ya 2020'lerin başında nasıl müzik yapılıyordu diye baktığında 2020'lerde insanların neler yaşadığını bu şarkılardan anlayabilsin istiyoruz. Bir sektöre bir eleştirim vardır. Onu söyleyeyim. Öyle sözler var ki o kadar uzayda geçiyor ki şarkılar. Asla herhangi bir toplumsal gerçekçilikten uzak, hiçbir derdi anlatmayan, sadece insanların popüler diye dinlediği ve çabuk tüketilebilir bir formata gelmiş şu anda müzik sektörü. Biz bunun tamamen dışındayız. Biz dediğim gibi gelecekte bu yılların müziğine baktıklarında insanlar bu yılda neler yaşıyormuş, dertleri nelermiş, onları anlayabilsinler diye böyle bir rock meydanı gibi bir daha retro bir albüm yaptık. Rock müzik yani şöyle tabii ki böyle bir şey yok da konserlerimizde şundan bahsediyoruz işte zulüm 1999 yılında Akmar baskınıyla başladı. Aslında rock müzik yükselecekti ama işte DJ lobisi de işte hani rock müziğin tam karşısında elektronik müzik ve hani tek bir USB sokup DJ'lik yapan DJ'ler. Bu arada analog DJ'lere hiçbir laf söylemiyorum. Kendileri çok değerlidir. Yani plak kültürü gerekiyor. Onun için plakları değiştirmek ve mixlemek gerekiyor. Dijital DJ'lere açılmış bir savaş gibi görünüyor. Bu aslında bir kültür. Yani kültür maalesef orta direğin çökmesiyle bitme noktasına geldi. Şu an herhangi bir insan hangi müzik tarzını dinliyor olursa olsun zaten yalnız hissettiği için en popüler neyse daha fazla insan nasıl bir şekilde denk gelebilirim diye düşünüp en popüler şeye gitmeye çalışıyor. Çünkü önceden 3 tane etkinliğe gidebiliyorsa bir ayda şimdi bir tane gidebiliyor. Biz rock müziğin savaşçılığı derken o kültürün aslında devamlılığını daim etmeye çalışıyoruz. Ve hani bu kültürü savunuyoruz. Gidip konsere çok makul bir fiyattan konseri dinlediğin, içtiğin içeceklerin çok makul olması ve evine dönerken en azından bir kayıntı bir şey ağzına bir şey sokup o şekilde eve dönebileceğin o mutlu zamanlardan.
0: Ya şu an anlattıkça hatırlıyorum, geçmişi hatırlıyorum ya.
1: Evet. Daha çok onu insanlara hatırlatmaya çalışıyoruz. Yani bizim politik bir söylememiz yok aslında. Biz sadece olanı söylüyoruz. Olanı aynalıyoruz. Ve Prenser'in öcü de bu DJ'lere karşı savaş açmış güya. Bu arada bütün arkadaşlarımız DJ yani hiç gerçek realde böyle bir şey yok. Bu yüzden farklı karakterlere ihtiyaç duyuyoruz. Bu farklı karakterler aslında temsili ve sembolik başka bir savaş yürütüyormuş. Yani anlattığımız hikaye o. Bu arada bunu bu şekilde hikaye olarak anlatıyorum da zaten herkes bunun hikaye olduğunu biliyor bütün sevenlerimiz de. Ve bu hikayeyi devam ettirmek bir parçası olmak onların çok hoşuna gidiyor. O yüzden şöyle özetlersek biz rock müziği bir kültür olarak lanse ediyoruz. Sadece rock janrası değil yani komple o 2000'lerin kültürünü. Ve bu kültürü de yaşatabileceğimiz kadar yaşatıyoruz ve seyircilerimize diyoruz ki gelin arkadaşlar kendinizi 2000'lerde gibi hissedin. Bunu da nasıl sağlıyoruz? Konser biletlerimizi absürt ucuz tutuyoruz. Onun dışında çaldığımız mekanlarda eğer içecekler pahalıysa o mekanlarda çıkmamayı tercih ediyoruz. Tabii ki bu şehir dışı konserlerde pek sağlanamıyor. Ama İstanbul'da en azından bu tercihleri yapabiliyoruz. Şimdi hani mekanların ismini söylemeyeyim reklam olmasın da genel olarak konser verdiğimiz mekanlarda İçilen içecekler, tüketilebilen şeyler son derece makul ve insanlar rahat rahat gelebilsinler. Yani tek bir etkinliğe gidebilmek için 3 hafta para biriktirmesin. O gün çıksın, toplu taşımasına binsin ve konserimize gelsin istiyoruz. Aslında bütün bu rock mevzusu bu. Yani bu kültürün devamlılığını sağlamak.
0: Anladım, çok iyi. Şimdi o zaman madem öyle, sizden yani Prenslerin Ucundan Çıkın Evimden'i dinleyelim. Sonra devam edelim.
1: Tamam.

Bir zamanlar senle bu evde yaşardık. Hatırlar mısın? Bir göz oda. Aşkımız tazeyken. Yurt dışı diye tutturdun gittin. Biletini ben almıştım, hatırlar mısın? Havaalanına seni ben bıraktım. Benzini ben koyacağım dedin ama hiç koymadın. Ve bir daha da geri dönmedin. İşte o ev hala benim.

0: Agora'dasınız. Doruk Ordu ile birlikteyiz. Prenslerin Ucundan Çıkın Evimden'i dinledik. Şimdi yine Prenslerin Ucundan devam edelim istiyorum ben. Bir röportajınızda diyorsunuz ki özellikle komik olmaya çalışmıyoruz. Komik olan aslında içinde bulunduğumuz durum. Daha önce de bu konuşmamızın öncesinde de zaten biraz bahsetmiştin. Hani içinde mizah olduğundan. Bunu biraz daha açar mısın? İlginç de bir tarif bu. Yani bunun oyunculukla da mı ilgisi var? Bir de şeyi de konuşmak güzel oluyor. Seyirciyle aranızda ciddi bir etkileşim var ve özellikle de biraz önce anlattığın gibi işte biletleri uygun fiyatlı tutmanız, içeceklerin uygun fiyatlı olması, buna çabanız falan güçlü bir bağ kuruyor belli ki. Ve sen de söylüyorsun zaten.
1: Evet.
0: Biraz bundan bahseder misin?
1: Şimdi biz tabii sözlerimiz komik, yani bir mizahi bir unsur var ama bu mizahi unsuru özellikle komik olmaya çalışmıyoruz. Şimdi yaşadığımız çağa baktığın zaman bu arada global olarak böyle, sadece Türkiye'den bahsetmiyorum. Global olarak şu anda siyaset yetersiz, sendikalar yetersiz, insanlar sürekli şikayet ediyorlar ama aynı durumun içindeler ve aynı durumun içinden bir türlü çıkamıyorlar. Yetkili insanlarla düzgün bağ kuran insanlar bir şekilde mahalle baskısından dolayı diğer tarafa itiliyor. Birazcık bağlantısı olanlar bir şeyler yapabiliyor. Ama neticesinde bir fasit daire içerisindeyiz ve dönüyoruz. Sürekli her şeyden şikayet ediyoruz. Ama aynı şeyi yaşamaya devam ediyoruz. Bu bence çok komik bir şey.
0: Gerçekten
1: Bu gerçekten
0: ilginç.
1: çok komik bir şey. Biz bu olanları anlattığımız zaman olay zaten komik oluyor. İşte az önce dinlediğimiz şarkı Çıkın Evimden. Aç gözlü bir ev sahibinin ağzından yazılmış. Sadece bir ev sahibinin düşüncelerini anlatan bir şarkı. Komikliği buradan geliyor ama aslında oldukça gerçek. Yani olanı anlattığımız için. Ya da Rock Meydanı'nda Ev Al diye bir şarkı var. Bir babaannenin sürekli torununa ev al ev al demesi ama torununun asla o evi alamayacak olması. Yani 20 sene boyunca hiçbir parasını harcamasa bile şu anda 6-7 milyona bir tane ev alamayacağına göre, o yüzden biz de bu son dönemde doom spending dediğimiz şeyi yapıyoruz. İşte kafe ekonomisi. Yani çok fazla kafe var. İnsanlar çok fazla şey yapıyor. Çünkü ayın sonundaki o biriktireceği 3.000 lira, 4.000 lira onun hiçbir şeyine yaramayacağı için bari diyor anımı satın alayım ve en azından onu harcayayım gibi. Onun dışında pil tarlası diye ayrı bir tarımdan bahseden şarkımız var. Tarım aslında gelişse ülke ne kadar refaha kavuşur. Bu fikir sadece, yani hani politikacılara da önerimiz aynı zamanda. Biz komik olmaya kesinlikle çalışmıyoruz gerçekten. Yani evet, dilimiz ahenkli bir dil. Ama olanı anlatıyoruz sadece ve olan da komik. İnsanların sadece bunlarla yüzleştirmeye çalışıyoruz. Yani insanlar şunu anlasınlar. Yaptığımız şey çok komik. Biz gülüncüz şu anda. Havalı değiliz. Yani ve iyi bir durumda da değiliz aslında. Genel olarak demek istediğimiz şey bu. Olan zaten çok komik. Biz sadece bunu anlatıyoruz yani.
0: Sektörde nasıl karşılık buluyor?
1: Sektörde şöyle karşılık buluyor. Orası çok komik. Herkes çok seviyor. Özellikle müzisyenler. Aa abi ben sizi çok seviyorum bilmem ne. Abi konsere gel, kesin geleceğim falan. Konsere gelmiyor tabii ki. Sektörel olarak biz tabii ki her şeyin dışındayız. Çünkü bir reklam anlaşması yapmak istesek şarkı sözlerimiz belli. Biz kitleyi çoğaltmaya çalışmıyoruz aslında. Yani kitlemizi daha nitelikli hale getirmeye çalışıyoruz. Her yeni albümde biraz daha karmaşık sözler, biraz daha insanların kafa yoracağı, o sözü anlayıp "Aa, bir dakika, neden bahsediyorlar?" diyebileceği sözler yazmaya çalışıyoruz. Seviyeyi gitgide arttırıyoruz. Bizim için dediğim gibi konser başına 150 ile 300 kişi arasındaki kişi bizim için gayet yeterli. Ünlü olmak istemiyoruz. Çünkü bizi anlayan insanların çoğalmasını istiyoruz ve bizi insanlar anlasın istiyoruz ama bunun için onlar çaba sarf etsin istiyoruz. Biz daha anlaşılabilir bir müzik yapalım, insanlar bizi dinlesinler, işte daha fazla insana ulaşalım falan, kesinlikle böyle bir derdimiz yok. Çünkü bu yaptığımız işin tamamen karşısında durmak demek oluyor. O bakımdan bu, daha önce de söylediğim gibi, biz nitelikli iletişim kurmak istiyoruz seyirciyle. Bir seyirci anlıyorsa gelsin dinlesin, anlamıyorsa zaten bir sürü grup var.
0: Evet,
1: Onları
0: onları
1: dinleyebilir.
0: dinleyebilir. Evet, anladım. 2024 yılında Galactica isimli bir albüm çıkardınız. Onun mottosu da uzaya çıkmaya gerek yok çünkü burası intergalaktik bir pavyon demiştiniz. Şimdi burada ne demek istiyorsunuz? Madem böyle hani biraz bundan bahsettik, biraz içeri girelim. Neden böyle bir mottosu var bu albümün? Biraz da albümden bahsedersin.
1: Tabii. Şimdi ilk başladığımızda biraz geriye çekeceğim. 2016'da ilk çıkışımızı yaptığımızda biraz daha pastoral bir temadan besleniyorduk. Sonra tabii şehir hayatının içinde yaşamak, bu da illaki bir metal yorgunluğu yaratıyor. Şehrin içindeki problemler, daha kentsel problemleri ele almaya başladık. Bu galaktikada herkes aslında o kadar farklı ve tuhaf ki yaşadığımız şehirde ve yaşadığımız çağda. Bir bilim kurgu uyarlaması olsa şu anki İstanbul, birçok insanı farklı uzaylı ırklarından yapsak mesela, hani öyle bir düşünsel, öyle bir tercihte bulunsa sanat direktörü, bir çok böyle karmaşık, kozmopolit bir bilim kurgu gibi olur İstanbul. Yani düşünsene işte halkımız, esnafımız, gelen turistler, gelen turistlerin çeşitliliği. Yani bir tarafa bakıyorsun Ruslar var, bir tarafa bakıyorsun daha Körfez ülkelerinden gelenler var. Herkesin ortak şeyi aynı, burada iyi vakit geçirmek. O yüzden bu şehir de aslında bir nevi bir pavyon olarak nitelendirdik. Intergalaktik bir pavyon, çok farklı kültürlerden gelen insanların bir araya toplanıp bir şekilde eğlenebilmesi. Şarkılarda genel olarak hem eğlenceli şarkılarımız da var, Damar Aşk şarkısı da var bu albümde. Aynı zamanda da tabii ki olanı anlatan, şu an halkımızın yaşadığı durumlar da var. O yüzden bu mottoyu bundan belirledik.
0: Anladım. Değişik geliyor bana bu. Özellikle seyircide karşılık bulması da oldukça keyifli. Peki şimdi biraz şeyden de bahsetmek istiyorum ben. Siz evet dedin ki biz çok da büyümek, büyütmek için çaba sarf etmiyoruz. Daha nitelikli bir şey istiyoruz ama sonuç olarak var olma ihtiyacı var. Ve anladığım kadarıyla Prenslerin Öcü de bir proje.
1: Ya her müzik grubu olduğu gibi ya, yani.
0: Evet.
1: Şimdi proje derken.
0: Bize katkı sağlamaya çalışıyorsunuz falan. Bu aşamada hani var olmaya çalışmak, özellikle sosyal medya, dijital alan, bir de artık sektörde de var olmaya çalışmak için çaba sarf etmek gerekiyor. Her ne kadar nitelikli bir dinleyici kitlesi yaratmaya çalışsanız da günün sonunda bir şeyler yapmanız gerekiyor. Hani burada kalabilmek için bu nasıl bir çaba sarf ediyorsunuz? Ya da şey de olabilir bu. Duruşunuz buydu ama bunu bozdunuz, ben gidiyorum diyen bir izleyici nin karşısında durmak gerekiyor, onu tutmak gerekiyor. Hani bu yüzden burada ne yapmak, neler yapıyorsunuz?
1: Şöyle, birincisi kaçan seyirci olmuyor zaten. Çünkü her albümde seviyeyi biraz daha arttırdığımız için şu anda en dipteki dip dalga dediğimiz o seyirciyi memnun ettiğimizi düşünüyorum. Umarım onlar da aynı şekilde düşünüyordur. Biz ekstra bir şey yapmıyoruz. Şimdi şöyle bir durum var. Artık müzisyensin ve zaten senin bir içeriğin var. Sen müzik yapıyorsun. Müzik üretiyorsun aslında. Fakat çağımızda özellikle sosyal medya kanallarından senin ayrıca içerikler çekmen lazım. Akımlara katılman lazım. Seyircinin bir şekilde seni görmesi lazım gibi. Biz bunlarla alakalı hiçbir şey yapmıyoruz. Çünkü bu gerçekten umurumuzda değil. Yani bir seyirci, işte bir Reels'ınızı gördüm, çok komikti, orada çok komik şeyler yapıyordum, sizi oradan takip ettim. Yani bana bir şey hissettirmiyor. Belki başkaları için bu çok keyiflidir. Evet, müzisyen kendi içeriğini ürettikten sonra bir de bunun promosyonel içeriğini de üretmelidir. Katılıyorum. Ama bu bizim için geçerli değil yani. Bizim o kadar umurumuzda değil ki böyle şeyler. Biz afişimizi paylaşıyoruz, konser afişimizi, ya da yeni şarkı paylaştığımız zaman şarkımızı duyuruyoruz. Afişi çok üst üste paylaştığımız zaman algoritma bizi aşağı çekiyor ve etkileşim azalıyor. Düşüyor. Öyle de kendi yöntemlerimiz var. Mesela geçen gün bir yazı paylaştım. Acı kaybımız, Prenslerin Öcü falan filan diyormuşum ve algoritmayı yanıltmak için bu tarz şeylere başvuruyoruz. Evet arkadaşlar, konserlerimiz şu diye bir şey yaptım ve inanır mısın, o kadar arttı ki etkileşim. Çünkü algoritma onu bir dakika abi biri ölmüş gibi algılayıp hemen onu öne çıkartıyor. Böyle reklama para vermeden gerilla şeklinde bu tarz böyle paylaşımlar yaparak etkileşimi tekrardan arttırmaya çalışıyoruz yani.
0: Rock müzik kültürünün başka bir şeyi belki
1: Evet,
0: de.
1: yani zamanında da fanzinler vardı, onun dışında flyerler dağıtılırdı. İşte böyle iki tane emo kız konser var gelir misiniz diye böyle, ben İzmirliyim işte, Kıbrıs şehitlerinde böyle dağıtırlardı falan filan, böyle konserimiz var gelir misiniz diye. Bu tarz gerilla marketing işler yapıyoruz. Onun dışında yani reklama para basmıyoruz. Bence saçma bir şey. Zaten seni takip eden o zili açmış oluyor. Yani ne yaptığımızı ne ettiğimizi zaten gören görüyor. Hani bir iç daire var. O iç dairedeki zaten belirli. Yani hani yoklama yapsam her konser gelen aynı insanlar var. Bu insanların sayısı bu arada 35 ile 40 arası. Yani bu en ölümümüz gibi düşün.
0: Kitle.
1: Sonra ikinci daire var. Bu ikinci daire de aslında gelmek istiyor bir şekilde ama zaman bulamıyor. Ya da Kadıköy'e gelmeye üşeniyor. Ya da o gün başka bir eventi var. Ve o etkinliğe gitmek için arkadaş bulamıyor belki. Ve arkadaşları oraya gidiyor diye o etkinliğe gidiyor. Üçüncüsü de aslında bir şekilde hakim gruba, hani şarkılarını biliyor ama birinin desteğiyle gitmesi gerekiyor. Yani biz bu üç şeyi birleştirdiğimiz zaman zaten 150 ile 300 arası bir kitle yaratmış oluyoruz konserlerimizde. Ve konserlerden aldığımız parayla işte akşam çıkalım, birkaç bir şey daha içelim, eve giderken bir dürüm yiyelim. Daha sonra da sırtımızda gitarlar olduğu için hadi abi eve taksiyle geri dönüyoruz deyip sabah uyandığımızda cebimizde 2000 lira 3000 liramız varsa biz o günü wow abi çok iyiydi ya konser, zengin olduk gibi algılıyoruz. Çünkü zaten herkes kendi işinden para kazanıyor. Ya bunu bir ciddi para kazanabildiğin bir iş modeline dönüştürdüğün zaman biz bunu yapamayız. Biz bu kaliteyi bulamayız yani. Şu an gelen insanlar farklı bir evrende gibi hissediyor kendini ve çok güzel 2,5 saat 3 saat geçiriyorlar. Bu arada set listimiz de o şekilde yani. Biz bir konserde 20-21 şarkı falan çalıyoruz, hepsi kendi bestemiz. Şimdi yeni cover yapmaya başladık. 2 tane cover'ımız var ama böyle daha şey yapıyoruz. Hani kendi tarzımıza göre yapıyoruz falan. Sorunun cevabı evet, hiçbir şey yapmıyoruz. Yeni medya üzerine kurulu hiçbir şey yapmıyoruz ve hiçbir promosyonel kampanyamız yok. Dümdüz müzik yapıyoruz. İnsanlar da geliyor, bizi dinliyor yani.
0: Çok güzel. Biraz şeyden bahsedelim ya. Oyunculuk kısmından da biraz bahsetmek istiyorum. Yani oyunculuk senin için nerede? Bu aşamada tabii ki parayı oradan kazanıyorsun hani. Ama biraz da oradan bahsedelim. Hani senin için zorlukları senin için ne ifade ediyor? Bir de bu ikisini aynı anda yapmak ne kadar kolay? Ondan da emin değilim. Çok kolay olmasa gereken yani zaman vesaire.
1: Tabii ki, tabii ki zor ikisini aynı anda yürütmek. Çünkü bunun zamanlamaları çok önemli. Yani oyunum olduğu zaman iki yerde olamayacağım için haliyle oyunda, tiyatroda, sahnede olmak zorundayım. Ben aslında bir süredir işin ekran boyutundan uzağım. Şimdi devlet tiyatrosu gibi bir yerde tiyatro yaptığın zaman, sadece sanatla ilgilendiğin zaman, sadece oyunu çıkarmak üzerine kurulu, sadece o sanatı yapmak üzerine kurulu bir dünyan olduğu için sen setlere gittiğinde biraz ruhun inciniyor açıkçası. Çünkü şu anda Türkiye'de setler, özellikle prime time'da yayınlanan, yani televizyonda, konvansiyonel medyada yayınlanan işler sadece şey, bir lokantada ya da bir dönercide kesilen döner gibi yani. Herkes çok hızlı, herkes onu halletmek zorunda. İşte belirli isimler var, o isimleri mutlu edilmesi gerekiyor. O isimler sadece parası olarak mutlu. Diğer her isim, yani set çalışanları, no name oyuncuların hepsinin çileler çektiği korkunç bir kapitalist değirmen. Ben zaten uzağım bayağıdır. Ama son dönemde aslında yapabilirim. Hani tek, hani küsülmek olmaz, en azından düzgün bir proje gelirse yapabilirim gibilerinden düşünüyorum. Ben boş kalan zamanlarımda Prenser'in Hoca yapıyorum aslında. Yani hani bir seneyi şey yaparsak ben 55 temsil yaptım bu sene İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda. Aslında benim çoğu zamanım tiyatroya gidiyor.
0: Tiyatro,
1: Neden tiyatro diyormuşum?
0: evet.
1: Neden şu an tiyatro benim için önemli? Çünkü biz devlet tiyatrosu olarak çok farklı bir şey yapıyoruz. Hiçbir yere gidilmeyen yerlere gidiyoruz ve orada oynuyoruz. Oradaki insanlar belki ilk defa tiyatroyla tanışıyorlar. Ve bu sanatı görüp bu sanata ilgi duyuyorlar. Instagram'dan bizi ekliyorlar. İşte diksiyonumu nasıl düzeltebilirim? Tiyatro eğitimimi nerede alabilirim? İşte beni sınava hazırlar mısınız? Ya da işte şurada şurada şöyle bir şey var, sizce ne yapmalıyım gibi. Yani birebir halkla buluştuğumuz yer Devlet Tiyatrosu. Bu yani şu anda tabii ki iş kalitesi açısından zorlu da birçok iş çıkıyordur. Hani bununla ilgili tiyatro tekniği açısından olsun, birçok şey açısından olsun kalite tabii ki de tartışılır. Ama bir kısım sadece bu şehre hitap ediyor ve bu şehrin özellikle tırnak içinde belirli kesimine hitap ediyor. Ama devlet tiyatrosu herkese hitap ediyor. Yani o gün işten çıkmış herhangi biri bilet alıp gelebiliyor. Özellikle Anadolu'da çok farklı bir tepkiyle karşılaşıyoruz. İyi bir tepkiyle karşılaşıyoruz. Çünkü oraya çok az oyun gidiyor. Az oyun gitse bile çok pahalıya gidiyor. Ve biz devlet tiyatrosunda çok çok makul bir fiyata gerçekten elimizden geleni yaparak seyirciye tiyatro sağlamaya çalışıyoruz. Boş zamanlarımda Prenslerin Öcü yapıyorum. Tabii boş zamanım olursa neden ekran işi de yapmayayım? Hatta şimdi buradan çıkıp bir kısa filmde oynayacağım. Yeni
0: Çok
1: projeler,
0: iyi.
1: biraz da ondan
0: Evet.
1: bahsedelim. Bir kısa filmde oynayacağım. Oraya gideceğim falan. Zamanım kaldıkça diğer işleri yapabiliyorum. Ama hayatımın eksenini aldığım şey tabii ki devlet tiyatrosu. Çünkü ben bir devlet çalışanıyım ve bu devlet bana para ödüyor. Ve ben bunu sonuna kadar hak etmek zorundayım.
0: Evet. Ya Anadolu'dan bahsettin ya, orada farklı tepkiler alıyoruz diye. Aslında bizim için de işte diğer sanatın diğer alanları için de öyle. Hani ya şey çok tuhaf. Herkes İstanbul'da bir sürü şey yapıyor. Hani evet, diğer büyük kozmopolit illerde de öyle ama Anadolu'ya gittiğinde çok ciddi ve farklı karşılık alıyorsun. Ummadığın karşılığı alıyorsun ve bu çok mutluluk veriyor sana. Sanatın birçok dalı için bu böyle ve daha çok kamçılıyor muhtemelen seni de, yani hani bu anlamda ilerleyebilmek için.
1: Evet, kesinlikle.
0: Bir de şunu soracağım. Ben dedin ya devlet çalışanıyım diye. Sınırları soracağım. Mesela özel bir tiyatro olsaydı oradaki sınırlar, işte ekonomik sınırlar, yönetmeni vesaire, oradaki ya da işleten kesim ya da işte devlet olarak sınırlar. İkisi arasındaki fark ne sence? Ne?
1: Yani hemen ilk farkı söyleyeyim. Birincisi, birisinin para kazanma ve kar amacı gütmeyen bir iş olması devlet tiyatrosu. Dolayısıyla biz o metni ele aldığımızda o metnin olabileceği en iyi kastı yapmaya çalışıyoruz kendi içimizde. Eğer doğru kast bulunamıyorsa dışarıdan sözleşmeli başka insanlar geliyor, onu oynuyor. Bir tanesinde kar amacı var ve o yüzden belirli nokta atışı isimler kastlanıyor, ama bir tanesinde sadece tiyatroyu halka sunmak. Yani bu ikisinin arasında en büyük fark bu. Kar amacı gütmüyoruz devlet tiyatrosu olarak, ama tabii ki de özel tiyatrolar mekan kiraları şu olsun bu olsun tabii ki de farklı tercihlerde bulunmak zorunda.
0: Evet, ya bir de eğer küçük yapılanmalarsa onlar daha çok zorlanıyorlar. Büyük yapılanmaların tercihleri, büyük isimler biraz önce söylediğin gibi oluyor.
1: Evet, şeyde demiştim ya röportajın başında, müzik sektörü için bir şey var, bir durum var. En büyükler para kazanıyor, küçükler maalesef ölüyor. Tiyatroda da aynı şekilde. Yani küçük gruplar yeteri kadar destek alamıyorlar, bununla alakalı sıkıntılar yaşıyorlar. Evet, ve büyük, yani parası olan daha büyük prodüksiyonlarda çok daha büyük paralar kazanıyor. Ama şu alkışlanacak bir durum, hala birçok zorluğa rağmen birçok insan bu tiyatroyu yapmaya çalışıyor ve birçok insan bu tiyatrolara gidiyor. Seyirci sayısı bu sene bizim devlet tiyatrosunun 4 milyon. 4 milyon kişiye, 4 milyon 100 bin kişiye ulaşmışız. Özel tiyatrolarda da aynı şekilde birçok seyirci sayısı var. Bunların hepsini bir araya koyduğumuzda aslında halkımızın sanatla ne kadar iç içe olduğunu ve sanatı ne kadar sevdiğini görüyorum. Ben bu şekilde okuyorum bu rakamları.
0: Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Bundan bahsederken aklıma şey geldi. Hep söylenir ya, biz böyle arkadaşlar arasında da söyleriz. Ya işte onlara da şöyle tiyatroların oynandığı sokaklar, insanlar barda bile tiyatro oynuyorlar işte falan. Biraz senin durumun bana onu da anımsatıyor. Yani öyle bir yapıyı anımsatıyor. Çünkü Prenslerin Öcü'nde de başka bir acting var, yani başka bir temsil var aynı zamanda. Böyle bu ikisini birleştiriyor gibisin yani. Bu da hem de biraz önce anlattıklarından daha seyirci için uygun fiyatlı olması falan ilginç. O yüzden de proje dedim aynı zamanda.
1: Evet, benim Yani Prenslerin Ucunda gerçekten paraya ihtiyacım yok. Yani
0: Çok iyi.
1: benim memnun eden şey seyircilerin gelmesi, seyircilerin iyi vakit geçirmesi. Bu kadar. Onun dışında gerçekten başka bir derdim yok Prenslerin Ucuyla ilgili.
0: Biraz şeyden bahsedelim. Yeni projelerden bahsedelim. Ve sen müzikle ilgili sadece Prenslerin Ucunu yapmıyorsun. Biraz da orayı açar mısın?
1: Tabii. Şu anda repertuar yapmaya başladık. Kız arkadaşımla birlikte. Bir repertuar grubumuz var. Onunla sahne alıyoruz. Mesela bu sadece para kazanmaya yönelik bir proje. Onun dışında vokal koçluğu da yapıyorum. Şarkı söylemek isteyen. Ben şan hocası değilim. Zaten duyurduğumda da şöyle duyurdum. Bildiğim her şeyi öğreteceğim. Yani bir vokal olarak bildiğim her şeyi öğretiyorum. Ve vokal koçluğu da yapıyorum bir yandan. Bu arada Prenslerin Öcü'yle de alakalı yeni bir girişimimiz var. Bir single üzerine çalışıyoruz şu anda.
0: Çok iyi.
1: Yani bu sene bitirmeden kaydetmeyi düşünüyoruz onu da. Onun
0: Süper.
1: dışında solo ayrı bir yine müzik projem var. O da şu anda kayıt halinde, kayıt aşamasında. Olabildiğim her anlamda sanatla iç içe
0: Var
1: olmaya
0: olmaya
1: çalışıyorum. Evet
0: çalışıyorsun.
1: yani ve dediğim gibi şanslıyım çünkü bunu yapabiliyorum. Bunu yapabilmek, ya yapmak istemek ve yapabilmek çok zor ama bunu yapacak olan insanlara önerim şu: hazır olsunlar. Bir şey geldiğinde eğer hazır değillerse zaten yapamazlar. O yüzden o şeyi yapmaya hazır olsunlar ve o geldiğinde hemen hazır bir şekilde yapabilecek durumda olsunlar.
0: Vokal koçluğundan devam etmek istiyorum. Bu soruyu da ben bilmediğim için de soracağım aynı zamanda. Nedir, ne anlatıyorsun? Vokal olmak isteyenler senden eğitim aldıklarında nereye geliyorlar? Onu merak ediyorum.
1: Yani şu an daha 2 aydır yaptığım için şu an bir yere gelenler var. Yani şimdi biz sesimizi kullanmayı toplumsal olarak çok farklı yerlere çekiyoruz. Normalde biz bebekken sesimiz çok gür çıkar. Ama toplumsal normların içine girdiğimiz zaman o sesimizin rengini kaybediyoruz. Ben şu şekilde çalışıyorum. Önce kişinin kendi sesini bulmasını sağlıyorum. Ardından o kendi sesiyle şarkı söylemesini sağlıyorum. Ardından da istediği şarkıları çalışıp istediği şarkıları ona öğretiyorum. Yani hem toplumsal alanda bir avantaj kazanmış oluyor, hem de şarkı söylemeyi öğreniyor.
0: Öğrenmiş oluyor.
1: Evet,
0: Anladım.
1: evet. Yani genel olarak çalışmalar şöyle yürüyor. Bir evcil enstrümanı varsa, mesela evde gibi gitarı var, direkt çalıp söyleme üzerine ilerliyoruz. Hiçbir enstrüman çalmıyorsa piyano eşliğiyle devam ediyoruz. Ve yani her hafta yeni bir şarkı. Bazı şarkılar mesela 3 hafta sürüyor ama o 3 haftanın sonunda o şarkıyı tam olarak herkese dinletebileceği şekilde söylemiş oluyor.
0: Değişik ya, çok değişik. Ama
1: Aynı zamanda
0: sektörün
1: mikrofon kullanımı da öğretiyorum. Sahne duruşu öğretiyorum. Yani bildiğim her şeyi öğretiyorum aslında.
0: Anladım, çok keyifli. Şunu soracağım. Bu biraz bilmiyorum, hani bu soruya cevap verebilirsin herhalde diye düşünüyorum. Devlet tiyatrosunda çalışıyorsun ya, aynı zamanda sanatçı olduğun için başka işler de yapabiliyorsun. Ya buna izin var mı teknik
1: Şöyle
0: olarak?
1: kendi yani asli görevini aksatmadığın sürece kurumdan izin alıp tabii ki de bunları yapabiliyorsun.
0: Anladım. Bunu bilmiyordum çünkü hani.
1: Ama şöyle bir durum var. Yani hemen örnekleyerek gideyim. Böyle bu tarz flash iş dediğimiz yani tek günde olup biten işler genelde rahatlıkla yapılabiliyor. Ama şu anda benim sezonumda bir tane oyunum var. Muhtemelen bir tane daha gelecek bu sene. Şimdi bunlar devam ederken ben konvansiyonel medyada bir kanalda bir işe girdim, bir diziye girdim. İşte haftanın 4 günü sete gideceğim. Bu işlerim ayarlansın. Böyle bir şey yok. Yani böyle bir şey
0: Anladım.
1: yapamam.
0: Öbür taraf ayarlayacak galiba, değil mi? Öyle mi ilerliyor?
1: Öteki taraf da ayarlamıyor zaten. Çünkü şöyle ayarlamıyor. Belirli isimler var. Dizide oynayan belirli isimlerin programı baz olarak alınıyor program yaparken. O yüzden yani haftanın 2-3 günü sete gelen tırnak içinde no name oyuncuya kimse program yapmaz abi. Yani herkes programını şeye göre, star oyuncuya göre belirler. Bu arada bazı yapım şirketlerinin de bu sene tiyatrom yoktur diye taahhütname imzalattığını da biliyorum.
0: Gerçekten
1: Evet,
0: mi?
1: evet öyle. Yani ekran biraz zor
0: Evet, çok zor.
1: devlet tiyatrosundaysan. Ama tabii ki yani asli görevini aksatmadığın sürece başka yan işler pekala yapılabiliyor.
0: Yapabiliyorsun, anladım. Bu sektörden ve onun sorunlarından konuşmayı seviyorum ben aslında. Sen de sonuçta ekranda bir dönemde çalıştın. Hala da proje gelirse çalışabilirim dedin. peki başka ne problemler var sence? Hani çok ciddi gördüğün?
1: Bence en ciddi gördüğüm ekran konusunda TV sektöründen bahsediyorum. Birçok insanın da merak ettiği şey budur zaten. Dizilerin 3 saat olması. Bu dizilerin 3 saat olması sadece iki kanalın işine yarıyor. Yani iki merceğin işine yarıyor. Bir tanesi TV kanalı, diğeri de yapım şirketi. Şimdi biraz böyle çocukluk anılarımıza baktığımız zaman bir tane önden komedi dizisi gelirdi 35 dakikalık. Daha sonra da 50 dakikalık dram dizisi gelirdi. İkisi ayrı yapım şirketlerine aitti ve iki ayrı dizi çıkardı. Şimdi 3 saatlik bir dizi koyuyorlar. Burada kanalın işine geliyor çünkü oh diyor ben işte çarşamba gününü prime time'ımı kapattım ben. Tek bir dizi yaparak kapattım ve hiçbir şey yapmama ihtiyacım yok diyor. Yapım şirketi de kocaman bir iş çekiyor ve bu kocaman işte de başka işler yapmadan direkt olarak o gününü kapatmış oluyor. Ben şunun yapılması gerekiyorum. Ben mesela Rütük'te çalışsam, Rütük'ün başkanı olsam şunu yapardım. Regülasyon getirirdim. Hayır kardeşim, komedi dizisi 35 dakika olacak, dram dizisi 55 dakika olacak derdim. Ve 3 saatlik dizileri dizi çöplüğüne gönderirdim. Çünkü şu oluyor arkadaşlar, yani diziyi çekiyor 3 saatini ve yurt dışına satarken 3'e bölerek satıyor. Yani biz saçma sapan bir şey deneyimliyoruz yıllardır. Bu 3 saatlik, yani insanların zaten oyuncular olan bakışı da hastalıklı bir noktaya geldi artık. Yani bu fanlık müessesesi, işte bir diziye giriyorsun, birazcık rolün var, bir anda 4 tane sana fan hesabı açılıyor. Çünkü sana o kadar fazla maruz kalıyor ki bir akşam içerisinde. Psikolojisi bozuluyor ve seni bir şey zannediyor, seni arkadaşı falan zannediyor. Aslında sen onun karşısında sadece bir rolü
0: Temsil
1: lanse ediyorsun.
0: ediyorsun,
1: Evet, onu lanse ediyorsun. Aslında hiç böyle bir şey yok. Sence normal nefes alan bir insansın yani. İşte otobüse biniyorsun, metrobüse biniyorsun falan filan. Herkes gibisin yani. Bu algı da bayağı bozuldu ve
0: evet.
1: çok hastalıklı bir star düzeni başladı. Ben olsam bunu yapardım sektörü düzeltmek için. Hem daha fazla iş çıkardı, daha fazla insan çalışırdı ve tekelleşme mümkün mertebe zayıflardı. Ben bunu sektörden arkadaşlarımla konuşmaya başladığım zaman o zaman kaşeler düşer abi, para kazanamayız falan filan diyorlar. Yo, aslında doğru regülasyonlarla
0: Neden olmasın?
1: neden olmasın? Yani aslında her şey elimizde yani. Biraz daha isteklerimizde ısrarcı olmalıyız diye düşünüyorum.
0: Çok keyifli bir sohbetti
1: Bence de,
0: Nuri.
1: bence de.
0: Teşekkürler. Hatta sohbet ederken ben diğer şarkıyı da anons etmeyi unuttum. Biz böyle iki şarkıyla bitireceğiz. Bu bence keyifli bir şey. Dinleyicilerden de bazen çünkü daha önce de oldu. Sohbetin güzel gittiği ve ben üçüncü şarkıyı anons etmediğim zamanlar ve güzel dönüşler de aldım. Çok teşekkür ederim
1: Ben teşekkür
0: katıldığın için.
1: ederim çağırdığınız için.
0: Çok keyifliydi. Umarım Prenslerin Ucunu daha istediğiniz nitelikteki kitleyle genişletirsiniz diyorum.
1: Umarım.
0: İyi ki geldin. Şimdi Zuzu Elektrik'ten Mr. Rain'i dinleyerek Agora'ya veda ediyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.

0: Agora.
1: Sanatın ve ifadenin arkeolojisi. Hazırlayan ve sunan Ece Zeren Aydınoğlu.

0: Reklamlar.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Sevgili dinleyiciler, Mağanın Tınısı programında bu hafta 20 Ağustos 2023 tarihli programın tekrarını dinliyoruz.
0: Mağanın Tınısı. Hazırlayan ve sunan Hakan Ünseven.

Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Gülçin Orgun, Ahmet Recep Ketenci ve Saniye Ketenci'ye teşekkür ederiz.

Merhaba, Açık Radyo 95.0 Manıltı isimli programdasınız. Ben Hakan Ünsemen. Bugün Kıbrıs'tayız. Oradan iki albümümüz var. Bunlardan ilki Sinergiye isimli albüm. Yani Sinerji. Türk ve Yunan müzisyenlerin beraber olduğu bir albüm bu. Music from the Island of Cyprus ismiyle de bir alt başlığı var. Yani Kıbrıs'tan müzik. Şarkılar tabii ağırlıkla geleneksel Kıbrıs müzikleri olarak gözüküyor, ancak adadan dışarı giden popüler müzikler olduğu kadar dışarıdan adaya sirayet eden müzikler de yorumlanmış bu albümde. Türkçe vokalde Eda Karaytu, Rumca vokalde de Katerina Papadopoulou yer alıyor albümde. Onun dışında perküsyonda Vagalis Karipis, kemanda Mialis Kulumis, Utta Yurdal Tokcan, santur, saz ve lavtada da Dimitri Psonis yer alıyor. Dimitri Psonis aynı zamanda albümün müzikal direktörü. O yüzden kimi yerde Dimitri Psonis'in bir albümü olarak da geçiyor Sinergiye albümü. 2019 yılının 30 Ocak ile 2 Şubat arasında 4 günde Atina'da Sierra stüdyolarında Yorgos Karyotis tarafından kaydedilmiş ve Yurdal Tokcan tarafından da master işlemleri yapılmış albümün. Açılışta önce Katerina Papadopoulou'nun sesinden bir ninni dinledik. Nanorizma. Arkasından enstrümantal bir bölüm geldi. Andrikos karşılaması ve Mandıra. Sinergiye albümüne geleneksel bir Rum ezgisiyle devam ediyoruz. Katerina Papadopoulou'nun sesiyle Cocchini Triandafilia mu

Açık Radyo 95.0'da 2020 yılında yayınlanan Synergia Music from the Island of Cyprus isimli albümü dinliyoruz. Kimi yerde albümün müzikal direktörü olan Dimitri Psonis'in albümü olarak da geçtiğini ekleyelim tekrar. Kıbrıs'tan bir Rumca türkü dinledik. Sırada Türkçe bir türkü de Eda Karaytuğ yorumluyor Bahçede Guzu.

Bahçede Kuzu. Bu Kıbrıs türküsünü Eda Karaytuğ'un vokaliyle dinledik. Sinergiye albümüne yine Eda Karaytuğ'un sesiyle devam ediyoruz. Nefis bir gazel okuyacak Eda Karaytuğ. Sözler Fuzuli'ye ait, can verme sakın aşka şeklinde başlıyor. Bakalım Eda Karaytuğ bu gazeli nereye bağlıyor?

Eda Karaytu nefis okuduğu bu gazeli ada sahillerine bağladı. Ardından Katerina Papadopoulou da Rumcasını yani Matye Mu'yu söyledi ve beraber bitirdiler. Sinergia albümünden son bir şarkımız daha var. Katerina Papadopoulou'nun sesiyle dinleyelim. Esire to Milone.

Sinergiye, Music from the Island of Cyprus albümünden seçtiklerim bu kadar. Kıbrıs'tan ikinci albümümüze geçelim. Grubun ismi Trio Levante, albümün ismi de Astika Laika Tragudia, yani şehir türküleri. Trio Levante 2014 yılında kurulmuş. Vokal ve laftada Petros Kloumis, keman ve vokalde Pavlos Mialides, banjo, gitar, ud ve vokalde de Pantelis Ionas'tan oluşan bir rebetiko grubu. 2017 yılında yayınlanan albümlerinden iki şarkıyla dinlemeye başlayalım. Her ikisi de İzmir doğumlu iki besteciden birer şarkı yorumluyor Trio Levante. Önce Panayotis Tumtas'tan Barbuti, arkasından Yanis Dregatsis'ten Katergara.

Trio Levante, İzmir doğumlu iki besteci, Panayotis Tundas ve Yanis Regatsis'ten birer şarkı yorumladı. Yine iki ayrı besteciden birer şarkı daha dinliyoruz Trio Levante'den. Önce Demetris Semsis'in şarkısı Ice Paraktoraki, arkasından İstanbul doğumlu Grigoris Asikis'ten Simeremata.

Bugün programda Kıbrıs'tan iki albüm yer aldı. İlk olarak 2020 yılında yayınlanan Sinergia, Music from the Island of Cyprus isimli albümden şarkılar dinledik. Bu albümde hem Türk hem Yunan müzisyenler beraber yer alıyordu. Arkasından Kıbrıslı grup Trio Levante'nin 2017 yılında yayınlanan Aslika Laika Tragedia isimli albümünden Repetikolar dinledik. Bu son albümden bir parçayla programı kapatalım. İstanbul doğumlu Kostas Skarvelis'in bir bestesini yorumluyor Trio Levante. Vokalde albümde konuk sanatçı olarak yer alan Areti Ketime var. Tisuleyi Manasu bugünkü programımızın son şarkısı. Bu haftalık bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi pazarlar. Bestesini yorumluyor Trio Levante. Vokalde albümde konuk sanatçı olarak yer alan Areti Ketime var. Tisuleyi Manasu bugünkü programımızın son şarkısı. Bu haftalık bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi pazarlar. Hoşçakalın.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Gülçin Orgun, Ahmet Recep Ketenci ve Saniye Ketenci'ye teşekkür ederiz.
1: Mağanın Tınısı. Hazırlayan ve sunan Hakan Ünseven.

0: Sevgili dinleyiciler, Mağanın Tınısı programında bu hafta 20 Ağustos 2023 tarihli programın tekrarını dinlediniz.
1: Ekonomi tıkırından, ekonomi tıkırı, oyna vatandaş oyna, ekonomi tıkırında, ekonomi tıkırında, kriz var, kriz var, bunalım var.
2: Apaçık Radyo.
3: From Jamaica to Turkey, from Mikey J to Istanbul. This one, exclusive, played only by Ras Memo. Yeah.
4: Hi, Tay.
3: Ras Memo, number one reggae DJ in this city.

0: Cumartesi geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.
1: Rasmemo, you run the town. Rasmemo, play reggae sound. Rasmemo, you're my DJ, remember that.
2: Günaydın.
3: Günaydın.
4: Açık Radyo'nun yeni yerinde.
5: Yeni yeri.
6: Radyo.
4: Ve derinde sizlerle birlikteyiz. Kahvaltımızı ettik, geldik.
6: Radyo.
5: Mahalledeyiz.
2: Radyo.
4: Bize giriyor hala sabah.
7: Şükürfe, Ayşe, Fatma.
3: Başladı yani.
5: Başladı bir anda. Biz başladığını beklemiyorduk.
4: Başlayacağını beklemiyorduk.
5: Başlayacağını bekliyorduk da bu kadar çabuk değil. Çok iyi zaman.
6: Derhal efendim.
5: 0212 numaralı telefon hattında desteklerinizi bekliyoruz.
6: Evet efendim.
4: 343 41 41 343 41 41.
8: Reklamlar. Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
9: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
10: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
11: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
12: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
13: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
14: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
15: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
14: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Reklamlar bitti.

0: Kadın erkek sorulmaz muhabbetin dilinde. Hakkın yarattığı her şey yerli yerinde. Bizim nazarımızda dişi erkek farkı yok. Eksiklik, noksanlık sizin görüşlerinizde.
1: Apaçık Radyo.
2: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Nihal Sarıoğlu, Güner Sarıoğlu, Deniz Akgül ve Özgür Akgül'e teşekkür ederiz.

0: Hazırlayan ve sunan Emre Dağtaşoğlu.
1: Apaçık Radyo dinleyenlerine tekrar merhaba. Bu hafta programda Karadeniz türküleri var. Sinan Akçal'ın firkatli türküleriyle başlayacağız. Ama başlamadan önce bir itirafta bulunmak istiyorum. Karadeniz müziğini çok geç tanıdım. Uzun süre bu yörenin türkülerine ve ezgilerine, hafızamıza nakşedilen 3-5 türkü nedeniyle olumsuz baktım. Ne yazık ki bizim çocukluğumuzda TRT'nin sınırları belli, standart icrasında Karadeniz müziğini hakkıyla tanıyamadık. Daha doğrusu hakkıyla tanımak şöyle dursun, çok yanlış izlenimler edindik. Buna bir de özel kanallar açıldıktan sonra daha da kötü örneklerin popüler olması eklenince Karadeniz müziğinin mebdesi ve esası dinleyiciler için ulaşılmaz hale geldi. Bu yanlış izlenimlerin etkilerini belli bir yaşın üstündeki insanlarda hala gözlemliyorum açıkçası. Ben de onlar gibi uzun süre Karadeniz türkülerinin orijinal eserlerini tanımadan ön yargıyla yaklaştığımdan ne düşündüklerini ve hissettiklerini anlıyorum ama artık çok sayıda kanal var ve kök icralara ulaşmak mümkün. Dolayısıyla Karadeniz müziğini tanımaya çalışırlarsa önlerinde muazzam bir dünyanın açılacağını iddia edebiliriz. Üstelik önceki programlarda belirtmiş olduğum üzere üretim açısından en canlı bölgede Karadeniz. Yeni eserler üretiliyor sürekli ve canlı biçimde yaşıyor bu geleneksel müzik üretimi. Bunun en güzel örneklerinden birini Sinan Akçal'ın türküleri oluşturuyor kanımca. Çok kıymetli buluyorum onun yakaladığı müzikal damarı da, yaktığı türküleri de. Bu hafta Sinan Akçal'dan 3 firkatli türkü aldım listeye. Ağustos ayının sonlarına gelmişken kapağını çektiğinizde pıs diye ses çıkaran bir içecek açıp sıcak havada soğuk soğuk içerken bu firkatli türküleri dinlemek daha bir tatlı olur sanki. İlk türkünün söz ve müziği Sinan Akçal'ın kendisine ait. Ölçüsü 5-8'lik, usulü ise 3-2 şeklinde akıyor. Türkünün ismi de Çökmüşsün Yüreğime.

Sinan Akçal'dan dinleyeceğimiz ikinci türkü yine kendisine ait. Yani söz ve müzik Sinan Akçal tarafından yapılmış. Türkünün ölçüsü yine 5-8'lik ama usul bu sefer 2-3 şeklinde akıyor. Dinleyeceğimiz Sinan Akçal türküsünün ismi ise Senden Geçemeyirim.

Bu hafta Sinan Akçal'dan dinleyeceğimiz son türkü de yine kendisinin yazıp havalandırdığı bir eser. Bunun da ölçüsü 5-8'lik ve usulü de yine az önceki gibi 2-3 şeklinde akıyor. Türkünün ismi ise Eskiden Seveydun.

İhsan Eş ve Selçuk Balcı'nın icrasından söz ve müziği İlknur Yakupoğlu'na ait olan bir türkü dinleyeceğiz şimdi. Ölçüsü 18'lik, usulü ise 2-3-2-3 şeklinde ve türkünün ismi de Koca Dünya.

Şimdi de İlknur Yakupoğlu ve İhsan Eş'in icrasından dinleyeceğimiz bir türkü var sırada. Bu türkünün sözlerinin bir kısmı Koryanalı Hüseyin Köse'nin bir türküsüne benziyor. Hatta sözlerin bir kısmı aynı, ezgi de bazı yerlerde onu andırıyor ama farklı. Dolayısıyla bu türkünün Koryanalı Hüseyin Köse'ye ait olduğunu söyleyemeyiz ama ortak bir kaynaktan geldikleri düşünülebilir. Malum bazı maniler aynı yörede farklı türkülerde kullanılabiliyor. Bahsini ettiğim türkülerde de benzer bir durum söz konusu gibi geldi bana. Bunları da belirtmeden geçmeyeyim istedim. Anonsun başında da söylediğim üzere İlknur Yakupoğlu ile İhsan Eş'ten dinliyoruz. Çıra gibi.

Bu arada dinlediğimiz türkünün ölçüsü 18'likti. Usulü de 2-3-2-3 şeklindeydi. Not etmeyi unutmuşum. Dinlerken fark edince atlamayayım dedim. Şimdi sırada İlknur Yakupoğlu'nun Yakınlar Uzak Oldu isimli albümünden dinleyeceğimiz bir türkü var. Bunun söz ve müziği İlknur Yakupoğlu'nun kendisine aitmiş ve yine onun yorumuyla dinliyoruz. Yaylacılar.

Sırada Beşir Bayraktar'ın icrasıyla dinleyeceğimiz bir Karadeniz türküsü var. Söz ve müzik Mustafa Sırtlı'ya ait. Bu kaydı Karadeniz Akustik isimli YouTube kanalından aldım. Sizler de orada kolaylıkla ulaşabilirsiniz bu kayda. Beşir Bayraktar'dan dinleyeceğimiz türkünün adı Narino.

Sırada Pinhani ve Yayla Trio'dan dinleyeceğimiz iki türkü var. Bu iki türkünün de söz ve müziği Sinan Kaynakçı'ya ait ve ikisinin de ölçüsü 5-8'lik. Usulleri de yine 3-2 şeklinde. Pinhani ve Yayla Trio'dan dinleyeceğimiz ilk türkünün ismi Gömün Beni Yaylaya.

Kinani ve Yayla Trio'dan dinleyeceğimiz ikinci türkü, az önceki anosta belirttiğim üzere yine Sinan Kaynakçı'ya ait ve usulü de yine 3-2 şeklinde akıyor, yani 5-8'lik ölçüye sahip. Türkünün ismi ise Gelemeyi Rumdara.

Haydi! Oh, oh, oh, oh.

Söz ve müziği yine Sinan Kaynakçı'ya ait olan bir türkü var sırada. Bunu ise Pinhani icra ediyor. Sevduğum yanımda uyusun.

Bu arada dinlediğimiz türkünün ölçüsü 5-8'likti. Usulü ise 2-3 şeklindeydi. Şimdi sırada Selçuk Balcı'dan dinleyeceğimiz türküler var. Bunlardan ilkinin söz ve müziği Salih Yılmaz'a ait. Selçuk Balcı'nın Patika isimli albümünden dinliyoruz. Nenni.

Selçuk Balcı'dan dinleyeceğimiz ikinci türkü de yine Patika isimli albümden. Bunun söz ve müziği ise Selçuk Balcı'ya ait. Türkünün ismi de Kaçır Beni.

0: peşimizde.
1: Bu hafta programın sonuna ayırdığımız bölümde Bahattin Çamur Ali'den bir türkü paylaşacağım sizlerle. Onun icrasından dinleyeceğimiz türkünün ismi Sık Sara.

Böylece bu haftada programın sonuna gelmiş olduk. Destekçilerimiz Deniz Akgül, Özgür Akgül, Nihal Sarıoğlu ve Güner Sarıoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Haftaya tekrar görüşene kadar sağlıcakla kalın.

0: telefonu kapat.
1: Kardeşim hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
4: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
5: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
6: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
7: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
8: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
10: Reklamlar bitti.
11: Vazgeçtim bu dünyadan. Tek ölüm paklar beni. Değmez bu yangın yeri. Avuç açmaya değmez. Değil mi ki çiğnenmiş inancın en seçkini? Değil mi ki yoksullar mutluluktan habersiz? Değil mi ki ayaklar altında insan onuru? O kız oğlan kız erdem dağlara kaldırılmış. Ezilmiş, hor görülmüş el emeği, göz nuru. Ödlekler geçmiş başa derken mertlik bozulmuş. Değil mi ki korkudan dili bağlı sanatın? Değil mi ki çılgınlık sahip çıkmış düzene? Doğruya doğru derken eğriye çıkmış adın? Değil mi ki kötüler kadı olmuş Yemen'e? Vazgeçtim bu dünyadan. Dünyamdan geçtim ama seni yalnız komak var. O koyuyor adamı.
12: William Shakespeare, 66. Sonnet.
11: Çeviren Can Yücel.
13: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
14: Orta Ol Rekord, Tamburu Cemil Bey tarafından.
15: Musiki Arşivi. Musiki icrasının geçmişine ayrıntılı bir bakış.

0: Hazırlayan ve sunan Bülent Aksoy.
1: İyi pazarlar sevgili dinleyiciler. Bu haftaki Musiki Arşivi programında sizlerleyiz. Efendim birinci bölümünde programımızın koro icrası dinleteceğim. Geçen hafta Yahya Nazım Çelebi'nin, şair Nazım'ın bir murabba bestesini dinlemiştik. Muhayyer makamında. Nazım'ın eserleri nadiren okunuyor. Bu hafta da iki eserini dinleyeceğiz. Bunlar Nazım'ın çok sevdiği Bayati makamında murabbalar. 1960'lı yıllarda Ankara Radyosu'ndan yayınlanmıştı. Ruşen Ferit Kam'ın yönettiği bir klasik Türk musikisi korosu programında. İlk eser, birinci beste, ağır çember usulünde güftenin birinci mısrağı şöyle başlıyor. Nale etmezdim meyi aşkınla pür cuş olmasam. Dinliyoruz.

Nazim'in murabba bestesini dinledik. Ağır çember usulündeki bu murabbanın güftesi de Nazim'indi. Nazim bestelerinin güftelerini kendi şiirlerinden alırdı çoğu zaman. Efendim şimdi yine onun bir eserini, yine Bayati makamında nadiren icra edilen eserler bunlar. Usul Nimdevir, Güfte Nazim. Şöyle başlıyor güfte: değil camı mey, açıldı gülü bağı tarap şimdi. Yeah.

Nazim'in Bayati makamındaki iki murabba bestesini dinledik. Ruşen Ferit Kam yönetimindeki korodan. Efendim şimdi saz eserleri dinleyeceğiz. Çalanlar Tamburi Cemil Bey, Udi Şevki Bey. Cemil Bey bu taş plaklarda kemençe çalıyor. İlk olarak Kemani Hızır Ağa'nın Segah Karabatak peşrevini dinleyeceğiz. İki yüzlü bir taş plak, iki yüzünü birlikte dinleyeceğiz. Güzel bir kemençe taksimiyle bitiyor bu plak. Kemani Hızır Ağa, Sultan 1. Mahmut dönemi saray bestekarlarından. Onun aynı zamanda bir edvar kitabı vardır. Musiki tarihi bakımından son derece önemlidir. Efendim burada bir terim kullanılıyor, karabatak. Karabatak bazı bölümlerin toplu, bazı bölümlerinin de solo olarak çalınacağını belirten bir musiki terimi. Elbette hangi sazın o soloyu çalacağı öngörülmez. Fakat çok dikkate değer bir terim. Sonraları karabatak düzeni içinde çalınacağına işaret eden eserler bestelendi Türk musikisinde ama ne yazık ki yaygınlaşmadı bunlar bu anlayış. Ne yazık ki diyorum çünkü yaygınlaşsaydı bestekarlar doğrudan doğruya sazların özelliklerine göre eser yazarlardı. Böyle bir anlayış oluşamadı yüzyılların akışı içinde. Bu taş plağını şimdi dinliyoruz. Cemil Bey ile Udi Şevki Bey birlikte çalıyorlar.

Efendim şimdi de aynı ikili Tamburi Cemil kemençe çalıyor. Kaba kemençe. Udi Şevki Bey de ona eşlik ediyor. Tat Yosef Efendi'nin Suzinak Sassemayisi.

Cemil Bey ile Şevki Bey'in taş plaklarını dinledik. Efendim, programımızın son bölümünde Hakkı Derman faslı dinleyeceğiz. Radyoda böyle anılırdı Hakkı Derman fasılları. Makam Kürdili Hicazkar. Bu fasıllar 1940'lı yıllarda İlkin Ankara Radyosu'nda başladı. Çekirdek kadro aşağı yukarı şöyleydi. 15 Mart 1942 tarihli radyo dergisinde bu kadroyu görüyoruz. Bu elemanların da bir fotoğrafı yer almıştı bahsettiğim sayısında. Çalanlar keman Hakkı Derman, Şerif İçli, ut Hamdi Tokay klarnet, Hayri Tümer, ney Osman Güvenir, kanun Zühtü Bardakoğlu santur, Hanendela Tahsin Karakuş, Safiye Tokay, Celal Tokses. Bu çekirdek kadro zaman zaman küçük değişikliklere uğruyordu. 1951-52 döneminde bu kadro İstanbul Radyosu'nda fasıl musikisi örnekleri vermeye başladı. Ufak tefek değişiklikler yine oluyordu. Özellikle hanendelerin üçü Karakuş, Tokay, Tokses yine okuyorlardı. Onlara Zekiye Övülür eklendi. Bu fasıllar, Hakkı Derman fasılları, radyoların verdiği çok güzel fasıl örnekleri olarak musiki severlerin, fasıl severlerin hafızalarında yer etmiştir. Bugün fasıl maalesef can çekişen bir musiki türü. Fasıl musikisi sevenlerin kabul edemeyeceği derecede kötü fasıllar dinleyebiliyoruz artık. Ne yazık ki Hakkı Derman fasıllarının örnekleri günümüze çok az sayıda ulaşabildi. Çünkü bunlar canlı yayınlarda okunuyordu. Şimdi dinleteceğimiz örnek İstanbul Radyosu'nda okunmuştur. 51-52 yıllarında günümüze ulaşan örneklerinden biri. Daha önceki programlarımızdan birinde de yine bir Hakkı Derman faslı dinletmiştik. Efendim, bu faslı 28 dakika kadar sürüyor. Öyle inanıyorum ki beğenerek, zevkle dinleyeceksiniz. Eserler şöyle: Peşrev Kemençeci Vasil, Ağır Aksak Şarkı, Nasibin Mehmet'in, çok güzel bir şarkıdır. Sevdiğim gözlerinin billahi meftunuyum. Ağır Aksak Bimenşen, koparan sinemi ayar elidir. Sengin Semai, Artaki Candan'ın, artık ne siyah gözlerinin gölgesi kaldı. Devri Hindi, Mahmut Celaleddin Paşa'nın, sen beni bir Buse'ye ettin feda. Aksak, Aksak Şarkı Selahattin Pınar'ın, nereden sevdim o zalim kadını. Bir aksak daha, Artaki Candan'ın, hani ya niye döndün sözünden. Klasik bir aksakla tamamlanıyor fasıl. Lavtacı Hristo'nun, karşıya kadar İzmir'in gülü. Efendim, sizi Hakkı Derman faslıyla baş başa bırakıyorum.

0: Hakkı Derman yönetiminde Kürdi İcazkar faslını dinledik. 1951-52 yıllarına ait bir İstanbul Radyosu kaydıydı. Okuyanlar Tahsin Karakuş, Safiye Tokay, Celal Tokses, Zekiye Övülürdü. Efendim, bu haftaki programımız böylece tamamlanmış oluyor. Haftaya yine bugün bu saatte buluşabilmek dileğiyle kalın sağlıcakla.
1: Orfeo Rekord, Tamburu Cemil Bey tarafından.
2: Musiki Arşivi. Musiki icrasının geçmişine ayrıntılı bir bakış.

0: New Retro.
1: Cumartesi geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
0: 80'lerin sentezlerine kozmik bir yolculuk. Hazırlayan ve sunan Batu Örçal.

0: Reklamlar.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti.

0: Rio de la Plata.
1: Tango tarihi ve kültürü. Hazırlayan ve sunan Ferit Dalbudak.
2: Sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri, Apaçık Radyo stüdyolarında teknik masadaki arkadaşım Salih Işker ve bendeniz Ferit Dalbudak bir Rio de la Plata programında daha canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Fransız sosyolog Remy Hess'in Tango isimli kitabının Tango'nun gelişiminin tanığı olarak tiyatro, sinema ve beşeri bilimler başlıklı bölümünden sinemayı okumaya devam ediyoruz. 1960'lı yıllarda şenlik geride kalmıştı. Edmundo Valladares ve Maurizio Berru yaşlı tango ustalarını filme çekerlerken Astor Piazzolla ve Attilio Stampone gibi gençler film müzikleri bestelemek için başkalarıyla birlikte çalışıyordu. Örneğin Piazzolla, Tutti United Sera Shati 1973, Arnoldo Gibor'un filmi, Il Plus Santiago 1975, Elvo Soto'nun filmi, Lumi 1975, Jean Moreau'nun filmi, Viage de Bodas 1975, Pierre Grasset'in filmi, Armageddon 1977, Alain Jesuan'ın filmi gibi Fransız filmlerine müzikler besteledi. Amerika Birleşik Devletleri'nde cazda gelişen sürecin aynısı tangoda da gözlemlenir. Şimdi günün ilk tandası Attilio Stampone'den geliyor. Vida Mia, Hayatım. Flores Negras, Siyah Çiçekler. Tierra Querida, Sevgili Toprak. Ve tandanın son parçası El Choclo, Mısır Koçanı dinliyoruz.

Sevgili dinleyiciler, Apaçık Radyo stüdyolarında Rio de la Plata programında canlı yayında tangonun gelişiminin tanığı olarak sinemayı anlatmaya devam ediyoruz. Son derece başarılı olan Julio Plaza'nın müziği dolayısıyla fark edilen 1974 yapımı La Tregua'dan sonra Arjantin sinemasının bir tür düşüşe geçtiği söylenebilir. Tango üzerine yazılmış filmlerin etkileyici bir listesini veren Carl Gunnar Aliyan'ın mükemmel eseri olan Demesta Om Tango'dan anlaşılan budur. Şimdi sıradaki tandamız Julio Plaza'dan geliyor. Danzarin, dansçı. Melancolico, melankolik. Buenos Aires, Tokyo. Nostalgico, nostaljik. Ve tandanın son parçası Payadora dinliyoruz.

Sevgili dinleyiciler, Apaçık Radyo stüdyolarında Rio de la Plata programında tangonun gelişiminin tanığı olarak sinemayı anlatıyoruz. Yine de tango sinemacılara isim vermeye devam etmektedir. Bernardo Bertolucci'nin 1972 yapımı Paris'te Son Tango akıllardadır. Paris'te Son Tangosu akıllardadır. Bu filmde Arjantin kökenli saksofoncu Gato Barbieri unutulmaz tangolar çalar veya Fernando Ezequiel Solanas'ın 1985 yapımı Tango L'Exil de Gardel'inde Piazzolla'nın müziği bu müzisyenlerin eski besteleriyle bağ kurmaktadır. Çok sayıda festivalde defalarca ödül almış olan bu film, Arjantin diktatörlüğünün yol açtığı sürgünün siyasal gerçekliğinin tangonun tarihiyle iç içe girdiği bir tarihi yeniden anlatmaktadır. Fernando Solanas 1988'de Suru'da çeker. Burada da müziği Piazzolla yapmıştır. Şimdi günün son tangosu Astor Piazzolla'dan geliyor. Sur, Los Sueños, Güney, Rüyalar. İkinci parçamız Sur. Regreso al Amor, Güney, Aşka Dönüş. Ardından Vuelvo al Sur, Güney'e Geri Dönüyorum. Ve tandanın ve günün son parçası Liber Tango, Özgür Tango. Önümüzdeki pazar aynı saatte buluşmak üzere. Teknik masadaki arkadaşım Salih Işker ve bendeniz Ferit Dalbudak. İyi bir hafta dileriz. Hoşça kalın.

del sur, como los aires del bandoneón.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Ayın Karanlık Yüzü.

0: Hazırlayan ve sunan Yosif Alay.
1: Çarşamba geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.

0: Kainatın tüm seslerine
1: Apaçık Radyo.
2: Gezginin Şarkısı. Rönesans'tan barok döneme yaratıcı dehanın keşfi.
3: Hazırlayan ve sunan İknur Akmanerk.

Apaçık Radyo'da Gezgin'in şarkısında pazar günü yeniden birlikteyiz. Herkese iyi günler. Ben İlknur Akmanerk. Tüm destekçilerimizi ve radyomuzu destekleyen bütün dostlarımızı selamlamak istiyorum. Bizlere ulaşmak isterseniz elektronik posta adresimiz gezgininşarkisi@gmail.com. Değerli dostlar, bugün yayınımıza Lodovico Giustini ile başlayacağız. Lodovico Giustini bugün çok sık adı anılmasa da müzik tarihinde çok özel bir yere sahiptir. İtalyan besteci ve organist Giustini özellikle piyano için yazılmış ilk eserlerin bestecisi olarak bilinir. 1732 yılında yayımladığı Sonate da Cimbalo di Piano e Forte detto volgarmente di Martelletti, yani hadi bakalım çevirelim. Yaygın adıyla çekiçli klavye çalgısı, yani fortepiano için yazılmış sonatlar adlı sonat koleksiyonu doğrudan Bartolomeo Cristofori'nin yeni icat ettiği fortepiano için yazılmıştır. Ve bu nedenle müzik tarihinde basılı olarak yayımlanmış ilk piyano eserleri arasında yer alırlar. Giustini yaşamının büyük bölümünü Toskana'daki Pistoia kentinde geçirmiş, burada kilise müzisyeni ve organist olarak çalışmıştır. Müziği barok dönemin son yıllarına aittir. Corelli ve Scarlatti'nin etkilerini taşırken yeni gelişen piyano tekniğinin sunduğu dinamik olanakları da kullanmaya çalışır. Eserlerinde sık sık piyano ve forte karşıtlıkları görülür. Bu da o dönemin klavseniyle mümkün olmayan ifade olanaklarının erken bir örneğidir. Dolayısıyla bugün Giustini'nin adı büyük besteciler kadar bilinmese de piyano tarihinin ilk sayfalarında yer alan önemli bir öncü olarak kabul edilir. Bugün Giustini'den Opus 1, 1 numaralı sol minör sonatla müziklerimize başlıyoruz. Balletto, Kur'an, Saraband, Jig ve Minüe bölümleriyle bu güzel sonat Wolfgang Brunner yorumuyla radyolarınıza geliyor.

Değerli dostlar, Lodovico Giustini'den biraz geriye sarıyoruz ve Rönesans döneminin en önemli Franco-Flaman bestecilerinden Josquin des Prez'e uzanıyoruz. Josquin des Prez, özellikle çok sesli vokal müziğin gelişiminde belirleyici olmuş önemli bir isim. 1450-1521 yılları arasında yaşamış, İtalya'da Milano ve Roma gibi önemli müzik merkezlerinde çalışmış ve bir dönemde Sistine Şapeli Korosu'nda görev yapmıştır. Josquin des Prez, kontrpuanı metnin anlamı ve duygusuyla birleştiren bir tarza imza atmıştır. Bu nedenle de sonraki kuşak besteciler üzerinde büyük etki yaratmıştır. Hatta Martin Luther de Josquin'in müziğine büyük bir hayranlık duyuyordu. Tarihte bu da bilinir. Birazdan bir motet dinleyeceğiz. Qui habitat, ilginç bir eser. Bir motet, 24 ses için yazılmış ve 6 ayrı soprano, alto, tenor, bas grubundan oluşur. Yani 24 ses olağanüstü bir yoğunluk yaratır. Adeta bir müzikal dokunun içine düşersiniz. Metin ise 90. mezmurun ilk 8 ayetinden alınmıştır. Qui habitat in adiutorio altissimi, yani kabaca yüceler yücesinin himayesinde yaşayan kişi anlamına gelir ve metnin temel düşüncesi Tanrı'nın korumasına ve güvene sığınmaktır. Bu bir ses bulutu, gerçekten muazzam bir ses bulutu. Kimden dinleyeceğiz? İşin ustalarından dinleyeceğiz. Paul Van Nevel yönetiminde Huelgas Ensemble radyolarınıza geliyor.

Değerli dinleyenler, Josquin des Prez'den yani Rönesans'tan şimdi erken barok döneme geçiyoruz. Bestecimiz Girolamo Frescobaldi, 1583-1643 yılları arasında yaşadı. Ferrara'da doğdu. Kariyerinin büyük bölümünü Roma'da geçirdi ve 1608'den itibaren ünlü San Petrus yani Aziz Petrus Bazilikası'nda ya da daha çok bildiğimiz adıyla St. Peter Bazilikası'nda organistlik yaptı. Ve özellikle klavyeli çalgılar için geliştirdiği özgür, doğaçlamaya yakın üslup kendisinden sonraki kuşakları derinden etkiledi. Bilhassa Johann Jakob Froberger öne çıkıyor etkilediği isimlerin başında ve Froberger aracılığıyla işte o etki Alman klavye geleneğine ve dolaylı olarak da Johann Sebastian Bach'a kadar ulaştı. Bugün sizlere bir toccata hazırladım. Bu eser bestecinin 1615'te Roma'da yayımlanan Klavsen için Toccatalar ve Partitalar birinci kitabında yer alıyor. Toccata sözcüğü toccare, İtalyanca toccare fiilinden geliyor. Dokunmak ve çalmak anlamına da gelir. Esas olarak da icracının klavye üzerindeki hünerini ve ifade gücünü sergileyen böyle özgür yapılı bir türdür toccata. Bugün üçüncü toccatayı dinleyeceğiz. Ve bu eserde klavye düzenli bir müzik formunu takip etmekten çok bestecinin düşüncelerini adeta anlık olarak dışa vurduğu bir anlatıcıya dönüşür. Ve gerçekten eser erken barok dönemin o özgür, değişken ve doğaçlamacı ruhunu çok iyi yansıtır. Şimdi biz bunu özgün solo klavye eseri olan bu eseri aslında birden fazla çalgıya uyarlandığı bir düzenleme ile dinleyeceğiz. Kimden dinleyeceğiz? Ensemble San Felice'den dinleyeceğiz. Böylece Girolamo Frescobaldi radyolarımıza konuk olacak.

Değerli dinleyenler, Girolamo Frescobaldi'den sonra olgun barok döneme doğru ilerliyoruz ve sırada Antonio Vivaldi var. Antonio Vivaldi'nin La Fida Ninfa operası, onun sahne müziğinin çok güzel örneklerinden biridir. Üç perdelik bir dramma per musica'dır bu eser. 6 Ocak 1732'de Verona'daki yeni Teatro Filarmonico'nun açılışı için sahnelenmiştir. Ve bu Vivaldi açısından oldukça prestijli bir siparişti. Ve şu bilgiyi de verelim. Bu eserin partitürünün yani Vivaldi'nin el yazması nüshası Torino'da korunuyor. Konu mitolojik bir atmosferde Naxos adasında geçiyor. Korsanlar tarafından kaçırılmış insanlar, ayrılmış sevgililer, kimliklerin karışması ki sıkça karşımıza çıkar, sadakat tabii ki ve yeniden kavuşma etrafında gelişen tipik ama oldukça hareketli bir barok opera hikayesidir La Fida Ninfa. Ve La Fida Ninfa başlıktaki La Fida Ninfa kabaca sadık peri anlamına gelir. Müzikal açıdan aryaları çok güçlü bu operanın. Ayrıca orkestra renkleri bakımından da Vivaldi oldukça cömert davranmış. Yaylıların yanı sıra flütler, kornolar, trompetler ve bolca vurmalı sazlar kullanmış. Bu operanın çok ünlü bir aryası var. Alma Oppressa. İşte birazdan onu dinleyeceğiz. Alma Oppressa da Sorte Crudele. La Fida Ninfa'nın birinci perde 9. sahnesinde Licori'nin söylediği aryadır. Aryanın sözlerinin özü çok güzel ama biraz karanlık. Diyor ki, zalim kaderin ezdiği bir ruh, acısını aşkla hafifletmeye boşuna çalışır. Çünkü aşk da başka bir acıdır. Licori, aşık olmanın zaten zor durumda bulunan insanı daha da fazla yaralayabileceğini söylüyor. Hatta fiziksel tutsaklığın kalbin tutsaklığından daha az acı verici olduğunu ima ediyor bu güzel ninfada. Müzikte ise Vivaldi metindeki bu huzursuzluğu olağanüstü bir enerjiye dönüştürmüş. Hızlı, çevik bir vokal çizgi, koloraturalar müthiş hem de ve yaylıların hareketliliği böyle o ezilmiş ruh fikrini sakin bir ağıt olarak değil de böyle adeta içeriden bir volkan gibi patlayacak bir çalkantı olarak duyuruyor. Dolayısıyla arya hem dramatik hem de virtüöz bir gösteri parçası niteliğinde desek yanlış söylemiş olmayız. Kimden dinleyeceğiz? Vivica Geno tabii ki benim en sevdiklerimden, o bayıldığım sesinden dinleyeceğiz. Ve sanatçıya bu müzikal yolculukta kim eşlik ediyor? Europa Galante topluluğu Fabio Biondi yönetiminde eşlik ediyor. Haydi bakalım, Sadık Peri neler diyor?

Değerli dostlar, Vivaldi'nin bu müthiş aryasıyla Vivaldi'ye veda etmeyeceğiz. Çünkü ben başka bir eser daha hazırladım Vivaldi'den. Bir mandolin eseri hazırladım. Aslında Vivaldi'nin mandolin için yazdığı eserler sayıca çok fazla değil. Ama bugün barok mandolin repertuarının bazı en tanınmış parçaları işte bu eserler. Özellikle bunlar arasında Vivaldi'nin iki konçertosu öne çıkıyor. Biri Do majör mandolin konçertosu RV 425. Öbürü ise Sol majör 2 mandolin konçertosu RV 532. Ve ben bugün sizlere RV 532'yi hazırladım. Yani 2 mandolin konçertosu. Ve burada Vivaldi iki çalgıyı adeta birbirleriyle sohbet ettirir. Biri böyle bir müzikal figür ortaya atar, diğeri onu cevaplar veya taklit eder. Bu yüzden eser tek mandolin konçertosuna göre daha oyunbaz ve teatral bir karakter taşır. Eser allegro, andante, allegro biçimindedir. Hızlı yavaş hızlı. Kimden dinliyoruz peki bu güzel eseri? Bugün mandolinlerde Paul Odet ve Robin Jeffrey var. Sanatçılara The Parley of Instruments topluluğu eşlik ediyor.

0: Değerli müzikseverler, bugün 30 Ağustos, biz de 30 Ağustos'a yaraşan eserlerle, fıkır fıkır hareketli ve capcanlı eserlerle, zafer dolu eserlerle programımızı doldurduk. 55 dakikamız sona erdi. Haftaya yeniden buluşuncaya dek sizler sevgiyle kalın, sağlıkla kalın ve bol bol müzikle kalın.
1: Gezginin Şarkısı. Rönesans'tan barok döneme yaratıcı dehanın keşfi.
2: Hazırlayan ve sunan İknur Akmanerk.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Reklamlar.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya

0: farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
1: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
2: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
3: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Reklamlar bitti.

0: Apaçık Radyo.
1: Gidilmeyen yol.
2: Edebiyat, sinema ve sanatta yaşanmamış hayatların

0: Bir hayatın yönü tek bir anda mı değişir, yoksa biz onu geriye doğru bakarak mı kurarız? Aslında bugün gidilmeyen yolda hem belgeselci kimliğini hem de öykücü kimliğini gerçekten çok başarılı bulduğum Burça Bahadır'la biraz bu sorunun peşinden gideceğiz. Evet, ben Aslı Kotaman. Gidilmeyen yola Apaçık Radyo'da bu kez de hoş geldiniz. Hoş geldiniz sevgili Burça.
1: Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim davetiniz için.
0: Ben teşekkür ederim kabul ettiğiniz için. Bugün Burça ile aslında insanlara kurtuluş diye gösterilen yolları da konuşacağız. Yani yeni bir iş bulma, evlenme, uyum sağlamayı öğrenme, ehil olma ve bu yollar kapandığında başka bir hayatın ihtimali aslında hala var mı? Biraz da buna bakmak istiyorum. Şimdi ben aslında Burça'yı Ölü Kadınlar Memleketi'nden beri takip ediyorum mu diyeyim, yoksa geriye dönük, yani 2014'te okumadım galiba onu. Biraz geriye dönük okumuş olabilirim. Hem bir araştırma, görüşme ve bir belgesel anlatı kitabı. Çok da önemli bir kitaptı bence. Belgesel hazırlığı sırasında zannediyorum ki öldürülen kadınların yakınlarıyla görüşüyorsun ve aslında o işte bir tür görüşmelere de dayanıyor. Ama tabii o belgeselci kimliğin verdiği bir göz var. O yüzden de sinematografik bir bakışı var kitabın, yani aslında bence. O ardından deliliğe zarif bir giriş var. Haldun Taner öykü ödülünü
1: Evet.
0: kazandığın. Ve sonra Şimdi Dönecek Dünya.
1: Evet.
0: Bu ikinci öykü kitabın. İşte ben o kitabı okumadım da dinledim. Dinleme platformlarında da vardı çünkü. Ve onunla da Sait Faik armağanını aldım. Ben dediğim gibi seni sadece öykücü olarak görmüyorum, belgeselci olarak görüyorum ve aslında gördüğüm belgeselci kimliği öykücülüğün çok temelini hazırlayan bir şey olduğunu düşünüyorum öykülerden gördüğüm kadarıyla. Ben
1: Kesinlikle.
0: de imgeyle düşünen biriyim. Okurken gözümde bir hakikaten bir imgelemle beraber yürüyebiliyorum. Şimdi benim ilk aslında başlamak istediğim yer şöyle sevgili Burçe. Şimdi belgesel olman dolayısıyla aslında normalde yolunun kesişmeyeceği ama nasıl kesiştirebileceğini bildiğin yerlere de girip çıkabiliyorsun ya. İşte mesela cezaevi, pavyon, film seti, savaş coğrafyası, işte ne bileyim. Ama bir yandan da öykü yazarken aslında kendi kelimelerinle onu yazıyorsun. Yani başka bir insanı dinlemek ve onu senin sesine dönüştürmek arasındaki şey bana çok enteresan geliyor. Bir tane önerim var burada. Ben dediğim gibi, sana da daha önce söylediğim gibi, ben son dönemde yaptığım seminerlerde de yapıyorum bunu. Öyküyle filmleri eşleştirerek öneriyorum. Hani bir konu üzerine böyle bir sürü o okumayı açan başka ya da ona başka bir noktadan bakan mümkünler var mı diye. Cleo Barnard'ın The Arbor diye bir belgeseli var. Bu aslında gerçek kişilerin kaydedilmiş sesleri, oyuncular bunu dudak hareketiyle canlandırıyorlar. Orada başka bir boyut yapmış, yani hani o sesi gerçek kişiye, bedeni oyuncuya ait kılarak diyeyim. Dolayısıyla da başka bir sesini, başka birinin sesini nasıl korursun ve onu kendi sesine nasıl dönüştürürsün arasında gidip geliyor. Tabii öykü başka, belgesel başka, bunu anlıyorum yani, ama ne de o şeyi anlamak yani. Öyküye dönüştürdüğünüzde mesela etrafınızdan malzeme topladığınızı düşünüyorum elbette ki, o gözlerle bakarak dünyaya. O karakter böyle konuşur, böyle konuşmaz. Bu ses bana mı ait, ona mı ait? Bu sese yaklaşabilmek için kendimi ne kadar geriye atmalıyım? İşte bunları biraz merak ediyorum yani. Bunları konuşmak hoşuma gidiyor. Bunlarla ilgili ne demek istersin?
1: Şimdi belgeselde şöyle bir şey var aslında. İlk başta sesten de öte kamerayı bir yere koyduğunuz anda gerçekliğin otomatikman bir %40'ı gidiyor aslına bakarsınız. Çünkü orada bir kamera var ve orada herkes karşınızdaki insan da ona göre davranıyor. Ve aslında tam olarak zihnindekini değil, söylemek istediklerini söylüyor. Ha, bunu belgesel çekerken tabii belli başlı yolları var. Kamerayı çok sürekli koyuyorsunuz. Artık üçüncü gün onu görmez oluyorlar, çok göz önünde oldukları için ve yavaş yavaş anlatmaya başlıyorlar. Ben ilk başladığımda çok beden dili kitapları çok okumuştum. Çünkü onu da çözmekte çok faydası oluyor. Doğru soruyu sormak için çok önemli oluyor beden dilini anlayabilmek, bilmek. Yani bu çenesini kasmasıyla işte ne bileyim omzunu kaldırması, bunların hepsi çok anlamlı bir yere gidiyor. Ben öyküyü daha gerçek buluyorum bu arada. Yani belgesel şöyle, ben hep böyle belgesel yapmak isteme sebebim benim şu oldu hep. Gerçeğin peşinde koşayım. Yani gerçek duyguyu anlamak istiyorum ve bu maksimum yani bir ülke değişirken ya da bir ülkede bir şeyler olurken bunu en iyi anlayabileceğimiz şeyin oradaki halk, bizler olduğumuzu düşünüyorum. Bizim hayatımıza etkisiyle anlayabiliyoruz. Yani işte şurada şapka devrimi yapıldı. Yapıldı, geçti gitti. Ama orada köydeki bir kadını bu nasıl etkiledi? İstanbul'daki bir kadını nasıl etkiledi? Ne yaşadılar, ne hissettiler? Asıl gerçek bu. Bunun peşine gitmek istemiştim hep. Belgeseldeki ses, yani o tabii o, çekmeye gittiğiniz insanlarla şöyle bir şey gerekiyor. Bir dostluk, bir yarenlik gerekiyor ki en sonunda sana dökülebilsin, anlatabilsin. Onu yargılamadığını, onu sadece anlamak istediğini bilsin ki mesela bunu en zor olan şuydu. Ölü Kadınlar Memleketi'ni ben önce çekmiştim tabii, yazmadan önce cezaevlerine gittim ve orada karısını öldüren erkeklerle konuştum. Orada mesela bana hep şey sorarlar. Ay nasıl tahammül ettin? Ya, tabii ki tahammül edeceğim. Ben o adama ders vermeye gitmiyorum. Ben savcı değilim. Yani akıl vermeye ya da sen tabii ki çok sinirli. Yani kötü bir duygu içine giriyorsunuz elbette ama sadece ve sadece anlamak üzerine. O da şu değil. Zalimi anlamak değil. Bunu neden yaptığını anlayabilmek. Gerçekten niye yaptığını merak ediyordum çünkü. Aslında meraktan merakla başlıyor ya her şey. Merak ettikçe o sesi bulabiliyorsunuz. Soruyu da unuttum bu arada.
0: Yok, şöyle aslında bence mesela güzel tarafları var, hatta böyle kuramsal olarak da açıp konuşulabilir de, ben de biraz bir yerden alıp çok bambaşka bir yere götürmeye çok meraklıyım, o yüzden öyle yapmayacağım.
1: Ben de
0: Ama
1: öyleyim.
0: yani şöyle, hem şunu çok iyi anlıyorum. Öykü dediğimiz aslında, ya belgesel yaşanmış olana, kişilere, olgulara bağlı, ama öykü bunları birebir aktarmak zorunda olmadığı için hayatın görünmeyen duygusal hakikatine
1: Ha, şuradan anlatabilirim
0: yaklaşabiliyor.
1: aslında. Şimdi mesela bir belgesel çektiniz, geldiniz ya da televizyon programı, yani farkı var tabii ama kurguya oturdunuz. Bir sürü sahne çekersiniz. 10 tane fazla fazla çekersiniz. Oraya oturursunuz. Ondan sonra onu tema üzerinden kim sahneler kendi kendine düşer. Yani orada eğer kendi yaptığına kıyamazsam, ay bu da çok güzeldi, ben bunu da şöyle çektim, ya biz de bunu gecenin bir köründe o kadar emek verdik de çektik dersen eğer, o belgesel ya da o program saçma sapan bir şey olur.
0: Tabii,
1: Öyle
0: doğru.
1: yapmışlığım da vardır
0: Doğru.
1: yani. Orada onları editlersin. Sen yapmazsın bile aslında. Kendi düşer. Orada bir lüzumsuz olur artık o. Bu da bizim hayatımız gibi. Biz şimdi o 10 sahneyi birden yaşıyoruz. Öyküde zaten öyle yazıyorsun. Yani en kompakt, en muhtasar haliyle yazıyorsun öyküyü. Daha da belgeselden daha da sıkı bir hale getiriyorsun. Fakat biz hayatımızda bunun hepsini yapıyoruz. Tabii editleyemediğimiz için onlar düşmüyor. Ama biz o kurguyu sonradan yapıyoruz. Yani kendimizi sonradan, mesela ben bu siz bana konuyu söylediğinizde şey yapmıştım. Acaba benim dedim ne hayatımı değiştiren, gidilmeyen yolum ne?
0: Aa, çok ilginç. Evet, bunu da sormayı düşünüyordum. O zaman onu önce sorayım.
1: Gidilmeyen yolları biz ya da dönüşüm, değişim anlarımızı biz aslında tam bilmiyoruz.
0: Harika.
1: Bilmiyoruz çünkü biz o kadar kompakt yaşamıyoruz. Biz bir sürü deli deli olaylar yaşıyoruz. Kimi
0: Tabii.
1: anlamsız, kimi anlamlı. Bunları yaşadıktan sonra geriye dönük bir kurgu yapıyoruz. Diyoruz, aa benim hayatım burada değişti. Yok, burada değişti. O anda onu anlamıyoruz aslında. Öyle sürüyor gidiyor.
0: Şimdi bunu söylemişken bir tane şarkı arası vereceğim. Queen'den Spread Your Wings gelecek. Ardından tekrar beraber olacağız.

0: Evet, hatta şimdi bir tane örneğim var bununla ilgili. Geriye dönük olarak o kırılma noktalarını hayatta bilmekle ilgili. Çünkü hayatın hangi anda yön değiştirdiği de sizin öykülerinizde var, onu görüyorum. Mesela Asghar Farhadi'nin Ayrılık filmi. Bu işte yolları başka başka yerlere gidiyor. Bir Simin karakteri var, aileyle beraber İran'dan ayrılmak istiyor. Bir de Nader var, hasta babasına bakacak. Şimdi başlangıçta bir tür ayrılık kararı gibi ama bunun altında böyle bakım emeğiyle ilgili, vicdanla, adaletle ilgili bir sürü böyle çok katman açılıyor sonra. Ve bize de şunu söylüyor aslında. Her küçük karar önceki kararların sonucu ve aslında başka birini seçim yapmaya zorlayan kararlar. Biz dolayısıyla o küçük kararları vere vere sonradan o büyük kararı vermiş oluyoruz, yani öyle diyeyim. Buna mesela Polikor olay örgüleştirme diyor. Yani kendiliğinden bir başlangıç, kırılma noktası, dönüm noktası yok. Geriye doğru bakıyoruz, bir anlatısal kimlik kuruyoruz. Kim olduğumuzu anlatırken sürekli olarak geriye gidiyoruz. Bizim işte mesela bir kitap okudum ve hayatım değişti. Hayatımın en mutlu anıymış, bilmiyordum. Şunla örnek vereyim, bu başka birinin kavramı ama Danton'un ne bileyim 30 yıl savaşları yaşanırken bu 30 yıl savaşlarını adlandırabilmek için bitmesi gerekiyor, değil mi? 1618'de yaşayan biri 30 yıl savaşları da bugün başladı demiyor. Aynı buna benziyor aslında. Bir olayı başlangıç yapan bir bilgi sonradan meydana gelen olaylarla anlaşılıyor. O yüzden onun birini seçiyorsunuz ve onu bir an haline dönüştürüyorsunuz. Yani hayatının yön değiştirdiği anlar bir dönüm noktası olarak aslında tabii ki sonradan geriye dönük olarak anlaşılabiliyor. Bu yüzden de değiştirilebilir aslında. Bu da ilginç. Hatta ben sizin öykülerde o şeyi de görüyorum. Onun değiştirilebilir olma imkanını da görüyorum diyeyim, değil mi?
1: Kesinlikle. Ya ben şeye çok inanırım. Her şeyin çaresi vardır ve her şey istediğin zaman kendi yolunu bulabilirsin. Ne inanırım. Ha buna inandığım için öykülerde bunu yazıyor değilim ama tabii ki insan kendi şeyini yaptığı için öyküde özellikle öyle gidiyor büyük ihtimalle. Öykü zaten aslında hep o kırılma anını anlatmakla ilgili ya yani öyküde bir aydınlanmayı anlatıyoruz. Yani o bir an oluyor ve onu anlatıyoruz. Öykü biraz şey gibi böyle hayatın en sık vinzip vardı eskiden şeyde. Yani en böyle sıkıştırılmış hali. Ama bir de tabii şu var. Şimdi o karar anı ne? Mesela benim için şeydi, benim bir Woods Film Okulu'na gitme ihtimalim olmuştu mezun olduktan sonra master için. Ben ona gitmedim. Burayı tercih ettim yani gibi oldu böyle şeyi. Ve bu hayatım boyunca hep çok içimi yaktı hele sonra. Ben oraya gitseydim keşke o yapsaydım etseydim falan diye. Fakat sonra kendimi şöyle rahatlattım. Belki oraya gitseydim ve gelseydim şimdi işte ben de Woods'tan mezun işsiz bir yönetmen olarak dolaşacaktım ortada belki
0: Tabii
1: de.
0: ki. Olumlu
1: Bunları da
0: olduğu kadar
1: bilemiyoruz.
0: olumsuz sonuçları da olabilir tabii ki.
1: Tabii ya gitmediğimiz o yolu hep romantize ediyoruz.
0: Tabii, evet.
1: Fakat bu gidilmeyen yolun bence en önemli kısmı şu aslında. Yani ben oraya gitsem ne olacak benim küçük hayatımda? O bankada değil şu bankada çalışsak ne olacak? İşte onunla değil bununla evlensen ne olacak? Bir film geldi benim aklıma. 6,5 metresi 6,5. 6,5 bir şey. Metresi 6,5 diye just 6,5 yani İngilizcesi Just'la başlıyor. Nevit Muhammedzade oynuyor. Yeni dönem İran filmidir. Yani çok hareketli, çok nefis bir filmdir. Mükemmel bir filmdir. Bir İran'da tabii uyuşturucu çok fazla olduğu için bir uyuşturucu baronunun yakalanması, şeye hapse atılması ve en son idama mahkum edilmesini anlatır. En son
0: Bazen
1: çünkü
0: bir
1: tabii
0: belgesel gibi hatta, değil mi o böyle?
1: evet, mükemmel.
0: Öyle bir
1: Çok
0: şey, çok
1: çok iyi.
0: gerçek,
1: Girişi öyle zaten. Bütün o
0: evet.
1: uyuş şeylerin içinde yatan bağımlıları filan çeker. Çok güzeldir.
0: Said Rustay'ın indi galiba.
1: Evet, onun. bu şeyde son bir sahnesi vardır filmin. Beni o çok, yani film, ben o filmi 4 kere falan izledim. Öyle izlemeye doyamam. Çok severim. En etkileyen sahnesi oydu. Artık idama gidecektir. Nevit Muhammedzade'nin oynadığı karakter. Tabii biz o zamana kadar şunu görürüz. Çok yoksullukla büyümüştür bu adam işte filan, onları görürüz, biliriz hep. Ailesi gelir. Ailesine de çok yardım eder bu adam. Yeğenini de jimnastiğe yazdırmıştır. Der ki atla, yani yarım saat sonra idama gidecek artık. Şuradan atla der. Çocuk çıkar. Böyle bütün aile onu seyreder. Çocuk çıkar ve jimnastik hareketi yapar. Orada da çok güzel rol yapıyor adam hakikaten. Onu izler ve filmde şunu anlarsınız. Biz yani insanlar, biz bir kararlar veriyoruz ya. Bu kararlar aslında işte dediğim gibi biraz önce, o bankaya girdim, o okula gittim, yok bu okula gittim kararları değil. Bu dönüşümlerde İyi bir insan mı oldum? Kötüyü mü seçtim? İyiyi mi seçtim kararı? Başkalarını nasıl etkiledim kararı? Aslına bakarsanız. Kötü karar verenler, ben onu seyrederken o filmi onu düşünmüştüm. Kendini aslında böyle temize çekiyor. Yani uyuşturucu baronu ben oldum ama bir sor, niye oldum? Kendi ailemi kurtarmak için oldum. Sistem beni ezdiği gibi benden sonrakileri ezmesin diye oldum. Yüzünde onu görürüz adamın. Hani bazen merak ediyoruz ya, ya bu adam bu kötülüğü nasıl yaptı? O onu niye yaptı? Zaten çok parası vardı, daha niye çaldı? Daha o insanı niye öldürdü? Bunların hepsini aslında temize çekebiliyor insan evladı, yani bir şekilde.
0: Tabii tabii mutlaka mutlaka. Bu şeyle ilgili bir sorayım. Ben Gölgede'den çok etkilendim mesela. Çünkü benim çalıştığım alanlara da çok yakın. Aslında mesela emek veren görünmez kadınlarla çok ilgileniyorum özellikle. O yüzden o alanlara kısmen yakın bir tarafı var. Yani orada da ayrıca daha önce konuştuğumuz bu Feriha'nın hayatının Feriha'ydı değil mi karakterin adı? Evet, Feriha'nın hayatının yönünü başkalarının onun adına verdiği kararlar etkiliyor bir yanıyla. Şimdi orada bir karakterimiz var. Okuması ve ev işlerini yardım etmesi için ablasının yanına gidiyor. Ama zamanla aralarındaki ilişki böyle biraz blur bir hale geliyor. Bulanıklaşıyor yani. Bir tür hakikaten de sanki bir ailenin şeyi hani ne diyelim evin
1: Güç ilişkisi
0: güç
1: aslında.
0: ilişkisine dönüşüyor tabii. Ama bir yandan da şey olduğunu düşündüm. Hani kendisini ile beraber olmak isteyen o kırtasiyeci ile kurabileceği bir hayat var. Bir ihtimal olarak kalıyor oraya. O tarafa hiç gidemiyor. Ama aslında bir yanıyla sadece yani o kırtasiyeci ile kurabileceği hayatı değil de onunla olsaydı dönüşebileceği insan ihtimali de
1: İnsan.
0: kaybediyor.
1: Tabii.
0: Bununla ilgili bir sürü örnek verebilirim ama benim çok yakın zamanda seyrettiğim Anna Maillard diye okunuyor galiba. Okunuşu bilmiyorum ama müthiş bir film. Annemle geçen yaz. 2015'teki Brezilya'nın Oscar adayı olabilir bu film. Orada ya şey biraz daha farklı ama güç ilişkisi muhteşem verilmiş orada diye de düşünüyorum. O yüzden ikisi çok güzel gidebilir beraber. Mesela bir şey var, Val diye bir karakter. Aslında evin adamı gibi yani ama hizmetçi. Ama çok uzun yıllardır o evde ve kızı ona kalmaya geliyor. Ve kızı aslında kadının doğal kabul ettiği o görünmez sınırları çok kolay yaşıyor evin içinde. Çünkü ona göre onlar anlamlı, ona işleyen kurallar değil. Ve o zamana kadar sen bizim ailemizden birisin gibi olan tavır da müthiş değişiyor kızı geldikten sonra. Çünkü işte o aileden biri ama sınırını kabul ettiği sürece aileden.
1: Aşıyor
0: Öyle bir
1: tabii.
0: şey. Hatta Martinez'in de Mirasçılar diye bir tane filmi vardı. Yine belki o da biraz düşünülebilir ama bu daha da çok. O yüzden mesela ben bütün bu aidiyetle ilgili, alışkanlıkla ilgili, kendine ihtiyaç duyulmasıyla ilgili, bakım verme beklentisiyle ilgili, yani kadınların hayatını aslında görünmez biçimde sınırlandıran bu duvarlarla hep çok ilgileniyorum. O yüzden onu da biraz konuşalım isterim.
1: Şimdi kadın olmak zaten başlı başına zorlu bir şey de. Kadın olduğunuz zaman sizi ezmek için çok sıraya giriyorlar ya. Yani kadın da girebiliyor bazen. Mesela
0: Evet.
1: orada Feriha'nın ablası yapıyor bunu.
0: Evet.
1: O da kendini nasıl temize çekiyor? O okudu çünkü. Ve kız kardeşine bakıyor. Yani onu yanına alıyor ve onu da okutacak. Ama okuturken kendine de bir şeyler istiyor. John Locke'du galiba. Bir sana bir iyilik yapıyorsa mutlaka kendisi için de bir şey ister, bir
0: Evet,
1: istediği bir şey vardır diye.
0: fedakarlık karşılıksız bir şey değildir yani.
1: Kesinlikle öyle.
0: Bir de tabii
1: Ama
0: para
1: işte
0: ilişkisi girdiği için de çok güzel o yüzden. Yani
1: tabii
0: bakıyor işte kendi
1: inanılmaz.
0: evinde onu alması lazım yani geriye gibi.
1: Tabii. Ya para, iktidar her şeyi çok değiştiriyor. Mesela ben işte bir cezaevinde bir çocuk çekiyordum refakatçide. Orada bir anne vardı. Kadını çok sevdim ben. Hani önce çok suçlarını falan da şey yapmıyordum, sormuyordum. Epey bir zaman geçti. Kadın ne kadar mazlum, ne kadar acılı. Küçük 3 yaşında bir oğlu var, 2,5 yaşında. Çok da iyi bakıyordu, çok akıllı bir kadın filan. Çok mazlum ve çok korunmaya muhtaç gibi duran kadın. Sonra ben ne kadar cezası olduğu işte ortaya çıkınca 40 yıldı cezası. 40 yıl öldürenlere verilmeyen bir ceza. Niye bu kadar çok ceza aldı deyince, insan kaçakçılığından almış. Ama neden alıyor? Çünkü kendisi de yurt dışı, yani kendisi de yabancı bir kadındı. Şey yapıyor yani, telefonda arkadaşlarını da çağırıyor. Burada fuhuş yapıyor. O ne zaman ki 18 yaş altına düşüyor, o zaman o ceza, yani adam öldürmekten de çok yükseliyor. Yani en yüksek ceza insan kaçakçılığı. Şimdi siz bu kadın ve bunları çalıştırıyor. Dışarıda başkalarının çocuklarını, başkalarının küçük yaşta kız çocuklarını üzerinden para kazanan ve onların kim bilir hayatlarına nasıl mal olan, dışarıda ne kadar zalim bir kadın, içeride ne kadar mazlum olabiliyor. Mazlum ya da zalim olabilmek tümüyle şartlara bağlı.
0: Koşullara
1: Feriha
0: doğru.
1: kim bilir ne olacaktı eğer o şartlar onda olsaydı.
0: Tabii. Ben çok ilginç bir şey anlatacağım burada. Aslında şöyle yapalım. Bir tane şarkı arası verelim. Ardından anlatayım. Kansas'tan Dust in the Wind dinleyeceğiz. Sonra yine beraberiz.

0: Apaçık Radyo'da Gidilmeyen Yol programından hepinize tekrar merhaba. Bugün Burça Bahadır'la beraberiz. Güzel güzel sohbet ediyoruz. Onun öykülerinden çıkan Gidilmeyen Yolları. Ben uzlaştırmacılık eğitimlerini verirken, yani arabuluculuk ve uzlaştırmacılık eğitimlerinin iletişim kısmını veriyordum. O yüzden de cezaevi çalışanlarıyla böyle çok sık teşviki mesaim oluyordu. Ve bir gün bir derste şeyi konuşuyoruz. Yani bu infaz memurlarıyla işte aslında biraz bu hayattan neler öğrendiklerini konuştuğumuz bir yere gitti konu. Ve adamlardan bir tanesi, herhalde bunu yazdım da ben bir yerde. Bunu bana diyeli yani 15 yıl olmuştur. İlk günkü gibi canlı yani zihnimde. Böyle çiviyle çaktılar bir yere içeride. Ve bana dedi ki, o adamın orada benim burada olmamın 3 saniyelik bir karara bağlı olduğunu anlattı bana bu dedi. Bu bana hem çok şey öğretti, hem adamın bilgeliği karşısında da, yani çünkü o geçirdiği hayat ona öyle bir şey de vermiş. O söylediğin şeye de çok benziyor aslında. Hakikaten öyle yani. Kim mazlum, kim zalim, o koşullara göre çok değişiyor. Aynı şeyi Feriha'nın yapmayacağını garantisi yok bir yanıyla. Çünkü aslında yanlış bir hayat doğru yaşanılamaz noktasına gidiyor işte yani. Sistem böyle bir hiyerarşi üzerinden kurulduğu zaman artık onun içerisinde evet şu var belki. O ilk söylediğine de söyleyebiliriz. Hani doğru kararı vermeye çalışma hep. Hani o kırılma anlarında. Evet, o yok değil. Ama bir yanıyla da koşullar yani hep onlar çok belirleyici.
1: Yani hem çok belirleyici mesela. Şimdi orada nasıl kurtulabilirdi Feriha? O hayır ben evleneceğim de kaçabilirdi. Bunu yapmayan mı var yani? Oradan kaçabilirdi. Okuluna iyice devam edebilirdi. Ablasına sert çıkabilirdi filan. Bunların hepsini yapabilirdi. Ama öte yandan şöyle de bir güç var. Bazen de o sistemin alt içinde eziliyoruz ya. Yani hep bir şöyle bir şey düşünün. Yoksul bir aile. En büyük abla okuyabiliyor sadece. Anne baba bile o ablaya hayran. Hani bunu bir devlet vatandaş ilişkisine de uyarlayabiliriz. En güçlü o. Ona karşı çıkarsan bedeli çok ağır olabilir. Karşı çıkmazsan kendi hayatından küçük küçük ödersin. Hangisini seçeceksiniz?
0: Evet, doğru. Bu bana aslında şöyle bir şey var. Şeyi de düşünmüştüm ilk okuduğumda, daha doğrusu dinlediğimde. Filmde yani annenin şeyde bu The Second Mother filmi. Az evvel söylediğim de Türkçe adını annemle geçen yaz diye çevirmişti galiba. Şimdi bir anda hatırlayamadım. Hem onu düşündüm, hem de aslında sonradan şeye baktığım zaman o annenin kabullendiği sınıfsal sınırları, kızının nasıl reddettiği filmdeki bir kuşağın yaşayamadığı hayatı sonraki kuşak nasıl yaşıyor fikrine bakmak gelmişti aklıma. Feriha'nın o ablanın evindeki yarı aile üyesi, yarı hizmetçi konumuna düşmesine çok yakın çünkü. Ama buradan başka bir yere de gideceğim. Yani bir konu daha açabilmek adına. Şimdi hatırladığımız kişiyle sonradan kurduğumuz arasındaki boşluğu dolduran şey, kurmaca olarak bakarsak mesela. Ben bununla ilgili gene şeyin son öykü kitabının ilk üç öyküsünde galiba bu 12 Eylül'ü çocuk gözünden anlatan o öyküleri okuduğum zaman da bu bana bu sefer bambaşka bir şey düşündüm. Çünkü bu bana şey hep ilginç gelir. O 7 yaşındaki bir çocuğun gözünden anlattığın zaman aslında biraz da hep çocuklar hem o yetişkinlerin göremediği resmi tarihi görüyor. Hem de bugün bildiğimizle kurduğumuz bir şey anlatıyor. Çocuk üzerinden anlatmak hep bana böyle ilginç bir anlatıcı gibi geliyor. O yüzden benim böyle fazlaca ilgimi çekiyor. Çok yakın dönemde bu programda da önermiştim. Blue Heron filmini izledim ve önerdim. Mavi Kırlangıç. Sophie Romare'nin ilk filmi ve böyle otoetnografik bir başyapıt gerçekten. Çok iyi. Kendi çocukluk anılarını ama bir yanıyla da o babasının bir dönem çektiği işte çocukluk fotoğrafları ve videoları aralara giriyor. Bir yanıyla o geçmişte ailenin yaşadığı bir travma var ve onu bugünden ve o zaman nasıl hatırladığı arasında bir bağ kurmaya çalışıyor. Adı da bu yüzden Mavi Balıkçıl Kuşu. Çünkü o böyle Sonradan baktım ben de gördüm. Ne simgelediğini o kadar da bilmiyordum. Tanımadığım için öyle kuşları falan da çok. Ama su kenarında saatlerce ayak üzerinde tek başına durabilen, böyle hareketsiz ve yalnız başına avını bekleyebilen bir kuşmuş o. Dolayısıyla da hani aile içinde kelimelere dökünemeyen o kederi, o sessizliği, o adeta böyle donup kalmaları, kuşun sudaki o durmasıyla, o durgunluğuyla özdeşleştiren bir tarafı varmış yani. Bu çok ilginç geliyor bana. Ama şimdi dönecek dünyaya dönecek olursak onun ilk üç öyküsündeki o 12 Eylül'e o küçük çocuğun gözünden bakma, küçük çocuğu yetişkin haliyle düşünme. Bunu basitçe şey de demiyorum yani. Hani çocuklaştırarak anlatmak vesaire değil. Benim için o hatıra katmanı, o üzerine hatırladıklarınla kurduğun gerçek daha da değerli olduğu için yani. Onu da biraz konuşmak isterim.
1: Çocuk zihni hep çok ilgimi çekmiştir benim.
0: İşte benim de.
1: Çünkü yani hem kendi çocukluğumda da bir şeyi pür pak görür çocuk ya. Yani yetişkin oldukça sanki artık böyle yetişkin oldukça yanlış
0: Karmaşıklaştırıyoruz sanki.
1: anlıyoruz da
0: Evet.
1: çocukken daha doğru anlıyoruz aslında gibi geliyor bana. Bunu hep anlatmak istiyordum. Yani çocuk gözüyle bir savaşı, bir şeyi yani nasıl acaba nasıl algılıyor o çocuk diye. Sonra dedim ki ya ben bunu zaten yaşadım, niye ben bunu anlatmıyorum acaba?
0: Doğru.
1: Zaten var yani böyle bir şey. 12 Eylül benim için çok başkaydı. Çünkü böyle çok 6-7 yaşlarındaydım. Her şey böyle bir sanki bir sisli bir perdenin arkasına ve şeyden çözmeye çalışıyorsunuz. Annenin gözlerinden, bakışından. Onun endişe, çünkü emer çocuk ya anneyi babayı,
0: Evet.
1: nasıl olduğunu. Ama mesela birine duvar boyamak bir çocuk için çok tehlikeli bir şey değil, ama artık yani duvara yazı yazmak bir çocuk için güzelleştirmek onu, bir
0: Tabii.
1: oyun. Ama işte iktidar için tehlike, şeyler için korku, anne baba için korku. Ama aslına bakarsanız evet, çocuğun anladığı doğru, alt üstü bir yazı yani duvara. Hani kimseye gidip şey yapmıyor, bir şey yapmıyor. Oraya bir yazı yazıyor sadece. O yüzden bana çok ilginç gelmişti ve ayrıca hani şeyleri, o korkuyu, yetişkinlerin o korkusunu, mesela orada çocuk şey der. Yani niye bu kadar korkuyorlar ki, dayımı alırım odamda saklarım. Hani o
0: Evet.
1: kadar basit bir şey zaten gibi. Çocuk zihni çok değişik bir zihin. Benim şey geldi aklıma şimdi, benim ikiz çocuklarım var. Böyle 2-3 yaşındalar. Ben de o zaman böyle koridordaki duvarı boyamalarına izin veriyordum onların. Çünkü ben çok severdim. Küçükken bana izin vermezlerdi. O
0: Evet.
1: kendi boyunla bir yeri boyamak çok eğlencelidir ya. Ama diyordum ki burayı sadece, yani bütün evi de rezil etmeyin. Bir gün bir geldim. Bunlar böyle salonda, yani en görünen böyle şöminenin üstündeki duvara çıkmışlar. Orayı perperişan olmuş orası. Geldim ve bana o kadar mutlular ki, anne biz evi süsledik dediler. Bir şey de diyemedim yani.
0: Tabii.
1: Ah, çok güzel olmuş.
0: Çok
1: Evi
0: güzel.
1: nasıl buldunuz? Adama boyacı aramıştım ondan sonra. Çocukluk böyle bir şey.
0: Evet.
1: Ve hakikaten
0: Bambaşka görüyorsun gerçekten.
1: bambaşka görüyorsun. Bence bir dönemi anlamanın en iyi yollarından biri. Çünkü büyüdükçe karıştırıyoruz biz mevzuyu. Yani
0: Evet.
1: büyüdükçe işte o sağa giriyor, sol giriyor. O zaten öyleydi. Bu bana bunu yapmıştı, ama en böyle taze, en saf halini çocuklar görüyor diyerek
0: Evet.
1: onu yazmak istiyordum. O şekilde anlatmak istiyordum. Çünkü benim 12 Eylül'üm çok basitti. Büyüyene kadar. Büyüyünce karıştı benimki de zaten.
0: Doğru. Şeyde de bu Blue Heron'da da aslında o küçük kızın gözünden gördüğümüz için hikayenin tümünü o zaman görmüyoruz aslında. Mesela böyle daha alt açıyla görüyoruz. İşte böyle ara kadrajlardan görüyoruz. İçeride böyle fısır fısır konuşulduğunu duyuyoruz ama tam duymuyoruz. Onları çok başarılı vermiş. Mesela benim küçüklüğümden hatırladığım bunu da ben daha çok böyle deneme gibi yazmaya çalışıyorum ama arada yazdığımda bunu da yazmıştım. Mesela şunu çok iyi hatırlıyorum ben. Annemle babamla yolculuk yaparken, seyahat yaparken arabanın arkasında Böyle uykuyla uyanıklık arasındayım sürekli. İşte biz böyle uzun yola gidiyoruz yazları, işte Antalya'ya gidiyoruz, Marmaris'e gidiyoruz vesaire. Ve ben arkada, o zaman abim bize gelmiyor artık yani, o biraz büyümüş. Yatıyorum ve sabah çıktığımız için yola hep böyle bir uyku uyanıklık arasında kalktığımda böyle bir konuşulan şeyler duyuyorum. Hani o ona bir şey diyor, oradan bir şey gidiyor, sonra tekrar başka bir şey, yani bir dünya tekrar. Ondan sonra tekrar onların söyledikleri. Onlar mesela, sonradan onları anlamlandırmaya çalıştım. Bende nasıl bir etki yapmış? Ben onları nasıl düşünmüşüm ve gerçekte değillermiş diye. Çok ilginç bir egzersiz gibi gelmişti bana. Bu bir tane film var. 1976 yapımı bir Arjantin filmi. Ya 76 yapımı değil film. Film daha yeni. 76 Arjantin darbesini anlatıyor.
1: Şey,
0: Adını yazdım, Kamçatka, Pinheiro'nun. Çünkü yazmadığım zaman unutuyorum. Şimdi bir anda bulamadım önümde. Ya 10 yaşındaki bir çocuğun üzerinden anlatıyor aslında. O yetişkinlerin davranışlarını o dönemde nasıl anlamlandırmış? Yani çocuk mesela, bence şey kısmı çok ilginç. Yani hakikate yaklaşması siyaseti anlamadığı için mi, yoksa yetişkinlerden başka türlü anladığı için mi? Onu mesela bu da gösteriyor. Ben öykülerini senin dinlerken bununla çok böyle bir bağlantı kurdum diyeyim. O bana çok yakın geldi diyeceğim. Sana tekrar sözü vermeden önce bu sefer YouTube'dan With or Without You dinleyeceğiz. Ardından tekrar beraberiz.

0: Merhabalar, Gidilmeyen Yol programından biz bugün Burça Bahadır'la beraberiz. Hem onun yani bizim için hem insanlara kurtuluş gibi gösterilen yolları, diğer ihtimalleri onun öyküleri üzerinden yani hem sadece öykü değil ama biraz Ölü Kadınlar Memleketi'nden de konuştuk çünkü. Ardından da iki tane öykü kitabı üzerinden Deliliğe Zarif Bir Giriş ve Şimdi Dönecek Dünya üzerinden konuşmaya devam ediyoruz. Biraz aslında başka bir hayatın nasıl sese dönüştüğünden bahsettik ama hem gerçek bir hayatın ne zaman kurmacaya dönüşebildiğini hem de duyguyu duygusuzca anlatmak diye bir şey gördüm senin okuduğum röportajlarından birinde. Darden Kardeşlerin 2 Gün 1 Gece filmiyle kafamda, zihnimde bütünledim onu. Orada da çünkü hani dramatik böyle yükselmeler, müzik yok ama aynı şeyi tekrar tekrar gösteriyor. Filmi de temelde işini kaybetmek üzere olan Sandra var. Sandra'ya diyorlar ki ya arkadaşlara ikramiye verecekler ya da Sandra işini kaybedecek. Yani çalışanların bir oylama yapması gerekiyor. Tek tek evleri dolaşıyor hafta sonu ve aynı şeyi yeniden yeniden anlatıyor. O yüzden de biz o çaresizliği, o kararın, ahlaki kararın diyeyim, maddi koşuldan nasıl ayrı düşemeyeceğini gördüğümüz. Ben böyle o söylediğin şeyle bunu çok eşleştirdim. O yüzden biraz da bunu konuşmak istiyorum.
1: İşte orada da bir seçim var ya, yani
0: Evet.
1: şey mi yapacak? Mesela çok seyrettim ben o filmi de, epey oldu. İşte öbürünün de ne bileyim şeye ihtiyacı var. İkramiye ihtiyacı var.
0: Evet.
1: Çocuğunu okutacak mesela.
0: Evet.
1: Yani ahlak, şöyle de bir durum var. Yani ahlaki karar vermek için senin de koşullarının iyi olması lazım. Hani
0: Evet.
1: ahlakçı taraftan da
0: Sınıfsaldır değil mi ahlaki
1: tabii,
0: karar vermek?
1: kesinlikle.
0: Bir de
1: Yani
0: kime
1: her
0: göre
1: şey.
0: ve neye göre ahlak? Diğer adam da aslında o ikramiyeyi aldığında aynı şeyi yapacak mesela gibi. Değil gerçi öyle çünkü
1: Tabii
0: öbürü de...
1: bir de şu var, yani senin şimdi çocuğuna işte para lazımsa ne kadar ahlaki bir karar verebilirsin? Yani her şey iyiken bu şey gibi, bir ara Hülya Avşar'ı yılın annesi seçmişlerdi ya, onun gibi bir şey yani. O hayır, bizler yani herkes için, şimdi sen eğer çocuğun sağlıklıysa, sen de eğer bir sıkıntı yoksa, maddi anlamda bir derdin gücün yoksa, iyi anne de olursun,
0: Tabii.
1: ahlaklı da olursun, hırsız huysuz da olmazsın. Tabii ki bu kadar keskin değil. Her türlü şarta rağmen yine de iyi kalmayı becerebilen insanlar var dünyada. Yani işte onların yüzü suyu hürmetine dönüyor biraz da zaten dünya.
0: Bunu
1: Ama bazen de şartlar zorluyor gerçekten.
0: evet, orası kesin. Yani ama bunun şey kısmını merak ediyorum bir de. Yani gördüğün, bildiğin gerçekten teknik kısmında merak ediyorum. Yani tanık olduğun bir hayatı kağıda dökerken o kurduğun mesafeyi, önce neleri yaptığını vesaire o teknik tarafını da konuşmak isterim.
1: Öyküde ya şöyle bir şey, duyguyu duygusuzca anlatmak bence daha etkili bir şey. Şuradan anlatayım. Yine öyküden değil, önce bir çekimden vereceğim örneği, öyküye bağlayacağım sonra. Hep şeylerden veriyorum ama bu dediğim kadının çocuğunu bırakacağı günü çekeceğim. Yani şöyle bir şey, çocuğu babaanneye verecek artık kadın ve 30-40 yıl ceza aldığı için, pardon, cezası 37 yıldı, çocuğu bir daha 40 yaşına geldiğinde cezaevinden çıkmış olacaktı kadın. Yani
0: Ha,
1: bu
0: anladım.
1: kadar dramatik bir
0: Evet.
1: öykü, hikaye. Ve onun babaanneye gideceği günü ben o ayrılışı çekeceğim. Benim o sırada bütün derdim şuydu: Işık nasıl olacak? Bu arada cezaevi psikoloğu bana dedi ki, bu bir kere izin verebilirim bunu çekmenize. Çocuk için travma olur çünkü, dedi. Tamam
0: Doğru.
1: dedim. Bir tek iznim var. Işık doğru olmalı, ses girmemeli, her şey çok iyi olmalı ve benim bütün derdim bu. Koridordayız. Koridordan kadın, yani o kendi koğuş tarafından hiç çıkamayacak, çocuğu oradan verecek psikoloğa, psikolog alacak, biz onu bütün çekeceğiz, sonra çocuğun dışarıda babaannesiyle buluşmasını çekeceğiz. İşte başla dedim, ondan sonra ben yine bakıyorum filan, hani şeyle ilgilenmiyorum, neyse biz tamam dedim, çektik. Çok iyi oldu yani. Ne ışıkta sorun var, ne seste sorun var, açığı falan her şey mükemmel. Sonra aldım, hemen gidip bakmak istedim. Gittim, bilgisayara koydum. İşte kadının yüzünü şey yapmışız, işte zoom yapıldı, çekildi, yakın çekim yaptık, uzak yaptık falan. Kadının yüzüne bir baktım kurguda. Kadın ölmüş orada. Yani kadının canından can gitmiş. Ve ben ilk defa vardı, ben ne yapıyorum demiştim. Yani ben kadının en önemli gününü belki de perişan ettim. Yani o sıktım o orada bu burada böyle bir şeye girdi filan. Fakat bir yandan da şu oldu. Kadın orada hiç ağlamadı. Bağırmadı. Hiçbir şey yapmadı. Ya yani sadece bakıyordu kadın ama o gözlerinden ve yüzünden o acıyı bütünüyle alıyordunuz. Ağlasaydı belki o kadar anlamayacaktık biz. O beni çok etkilemişti. Çok büyüleyici bir şey. Yani bir yandan kendimi kötü hissettim. O da benim seçimim. İyi insan mı olacağım? İyi bir şey mi çekmeye çalışacağım? Seçimi de ben mesela iyi insan olmayı seçmedim orada. Devam ettim ondan sonra
0: Bu
1: öteki
0: da
1: şeyleri
0: karışık bir
1: ama.
0: konu aslında. Yani bir de ama başkalarına da bunu görebilme fırsatı da tanıyorsun onu yaparak.
1: Öyle
0: Ama
1: avuç
0: evet yani bir
1: örmeyle
0: vicdani bir
1: çalışacağım
0: dil.
1: seçimi de ben mesela iyi insan olmayı seçmedim orada. Devam ettim ondan sonra
0: Bu
1: öteki
0: da
1: şeyleri
0: karışık bir
1: ama.
0: konu aslında. Yani bir de ama başkalarına da bunu görebilme fırsatı da tanıyorsun onu yaparak.
1: Öyle
0: Ama
1: avuç
0: evet yani bir
1: örmeyle.
0: vicdani bir dilemması var onun gerçekten.
1: İnanılmaz.

0: acı bir bakış. Bir film vardır şeyin Settar Tanrıöer'le Sibel Kekilli'nin şey çekmedi onu Alman bir yönetmenin filmi. Adını da hatırlamıyorum, bakacağım şimdi.
1: Hangisi
0: Orada bir
1: acaba?
0: sahne vardır. Ya yani şeydir Settar Tanrıöer
1: Ayrılık mı?
0: Ayrılık,
1: Ha,
0: evet.
1: tamam.
0: Baba Sibel Kekilli ayrılmak istiyor. Almanya'da yaşıyorlar. Abileri kızı dövüyor. Babanın orada bir bakışı, yani bu, herhalde konservatuvarlarda falan okutulması gerekir o bakış, o oyunculuk diye düşünürüm hep. Bir bakar ki şeyi görürsünüz yüzünde. Ya, kızı dayak yediği için üzülmüştür. Ama abileri bunu yapmazsa kız daha kötü yola gidecek diye sesini çıkarmaz. Bunu bir bakışla verebilmek, bir yüz ifadesiyle ya da öyküde de hiç o şeylere girmeden, acıklı olaylara girmeden dümdüz anlatarak verebilmek beni etkiliyor.
1: Evet.
0: Okurken de yazarken de. Yazarken de onu beğeniyorum. Yani içime sinen o oluyor.
1: Daha zoru da
0: Çünkü
1: o zaten. Çünkü aslında o kanırtarak duygu verme, o ya da şöyle söyleyeyim, melodramatik bir şeyde o bir janrın şeyi var. Yani o türün belli, işte nasıl
0: dönemeçleri
1: söyleyeyim?
0: var
1: Evet,
0: zaten.
1: Steve Neill diyor mesela, yani janda, tür anlatısında bir türün aynılarının ve farklılarının olması gerekiyor. O aynı şeyleri tekrarlarsan zaten onu yakalıyorsun, ama her seferde aynı şeyi yapamazsın. Minik de bir farklılık eklemen gerekiyor. Ama o işleyen bir yapı. Halbuki seni özellikle öyküde çarpıcı kılan şey onu bambaşka bir türlü baktığında gösterebilmek. O yüzden katılıyorum elbette ki ona.
0: Şimdi dönecek dünyada Şükriye'nin hikayesi vardır. En son hikaye, öykü. Berdel'dir aslında. Mesela onu ben daha mizahi anlatarak anlatmayı tercih ettim. Çok denedim ben bunu nasıl anlatacağım. Öyle anlatacağım, böyle anlatacağım. Yazdım, sildim, yazdım, sildim. En son hali o olmuştu mesela.
1: Öykünün üzerinde peki çok vakit harcıyor musun? Ben mesela yazdığım şeyleri tekrar tekrar bakıyorum sonra, ama ilk şablonu genelde ilk yazdığımda o kafamdakini koymaya çalışıyorum. Sonra bir düzeltmeler geliyor.
0: Tabii
1: Ama
0: tabii.
1: böyle 10 günde, 20 günde yazmıyorum yani yazdığım şeyi.
0: Yo ben de. Ya şey değişiyor da hani benim şey de var yani 5 senedir duran öyküm de var. Hani
1: Tabii
0: o
1: tabii onu tahmin
0: şeydir.
1: ediyorum. Zihninde yani ne yazacağını
0: Ama
1: bilirsin
0: bir
1: ama.
0: çırpıda yazıp üzerinde değiştirmek. Bazen öyle yapıyorum. Bazen böyle hiç şeysiz gitsin istiyorum. Mesela oturup yazıp çıktım 2 tane öyküm vardır. Üzerinde neredeyse düzeltme yapmadım ama o dönem çok yazıyordum ben. Yani neredeyse her gün yazıyordum. Bence onun pratikliği vardı o zaman.
1: Mutlaka.
0: Çünkü normalde her gün yazan biri değilim. Ben şey yapıyorum yani yazıp ondan sonra tabii de binlerce kez okuyup değiştiririm yani. O atarım, silerim, hiç acımamaya çalışırım.
1: Bu çok güzel bir özellik aslında. Ben de kasap diye biliniyordum şeydeyken, üniversitedeyken. İnsanların filmlerini çok kolay keserim yani. Hani çünkü bir şey gerekiyor orada hakikaten de. Sevmeye başladığın an yaptığını, yazdığını zorlaşıyor iş. Ben kendimde onun şeyini çok görüyorum. Sıkıntısını. Başkasına kolay yapıyorum da kendime o kadar kolay yapamıyorum mesela yani.
0: Tabii kolay olmuyor çünkü o kadar uğraştım diyorsun. Ay bu çok güzel oldu diyorsun filan. O sesi hiç umursamamak lazım.
1: Evet evet
0: O
1: evet o iç
0: düşene
1: sesi.
0: tekmeyi vurmak gerekiyor yani ilk
1: Evet evet o
0: yazarken.
1: sana yani üçüncü simidi ye diyen ses de olabilir. O yüzden ona hiç.
0: Kesinlikle.
1: Şimdi sevgili Burçe, şöyle ki zamanımız bitti. Yoksa kızlar söz dinlemezse nasıl dönecek dünya ile ilgili de konuşmak istiyordum. Hani o kadınlardan beklenen itaat ve bu düşünceyi tersine çevirme fikri vesaire vesaire. Umarım bunları da konuşma vakti buluruz. Çok teşekkür ederim.
0: İnşallah.
1: Bilmeyen yolda seni ağırlamak çok büyük keyifti.
0: Ben de çok zevk aldım. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Apaçık Radyo'da Bir Gidilmeyen Yolun daha sonuna geldik sevgili dinleyenler. Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.
2: Gidilmeyen yol.
3: Edebiyat, sinema ve sanatta yaşanmamış hayatların

0: Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
3: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
4: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
5: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
1: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti.
8: Apaçık Radyo.
9: Sevgili dinleyiciler, Ege'nin Köprüsü programında bu hafta 9 Ağustos 2026 tarihli programın tekrarını dinliyoruz.
10: Ege'nin Köprüsü. Hazırlayan ve sunan Yannis

Mayıs 1933'te hocası Arnold Schönberg'in Nazi baskısına dayanamayarak Amerika Birleşik Devletleri'ne sürgüne gittiği ayda Yunanistan'a döndü. Vatanına ayak bastığı ilk kandan itibaren değeri bilmesine rağmen müzik çevresinin kıskançlığı ve şüphesiyle karşılaştı. Tüm kapılar ona kapalıydı. Hayata kalabilmek için devlet orkestrasındaki son pozisyonlardan birinde keman çalmayı kabul etti. Nikos Skalkotas'tan bahsediyorum. İkinci Viyana okulunun bir üyesiydi ve hem klasik müzikten hem Yunan geleneksel müziğinden etkilenmişti. Skalkotas 8 Mart 1904'te doğdu ve Yunan senfonik müziğinin en önemli bestecilerden biridir. 19 Eylül 1949'da Atina'da vefat etti. Dinlediğimiz ilk eser Skalkotas'ın Yunan geleneksel müziği temaları üzerine yazdığı 36 danstan biri olan ve Epir Dansı adını taşıyan eserdi. İyi akşamlar, Selanik'ten selamlar. Apaçık Radyosu'nda Ege'nin Köprüsü dinliyorsunuz ve ben Yanis Saulis.

Nikos Skalkotasın ardından Yorgos Dalaras ve Stratos Payumcis'in seslendirdiği iki Rebetika şarkısıyla devam ettik. Birincisi Mihalis Yenitsaris, Nikos Μάθησης ve Manolis Χιώτης tarafından, ikinci ise Kostas Karvelis tarafından yazılmıştır. Kostas Karvelis'in Kasap Dansı adlı eseri 1941'de kaydedildi. 1942 baharında ölümünden önce yazdığı son şarkılarından biridir. Sırada yine de Yorgos Dalaras var. Χτίζουν και γκρεμίζουν κάστρα, για τα Türkçe'de kaleler inşa ederler ve yıkarlar. Müzik ve söz Vasilis Tsitsanis'e ait. Korkunç bir ziyafete aklımı çalan bir kız için kaleler inşa ederler ve yıkarlar. Eğer o kaybolursa onu nerede bulacağım? Kader onu benden aldı. Yıkımın bir gecesinde kader onu benden aldı. Onu bulacağım ve alacağım. Hedefimi çoktan belirledim.

Evet, şimdi de enstrümantal rebetikalardan bazıları dinleyelim. İkişer ikişer dinleyeceğiz. İlk ikisi Spiros Peristeris'in Bucalio ve Yorgos Mitsakis'in Genç Adamların Dansı dinleyeceğiz. Diğer ikisinden daha sonra bahsedeceğim.

Sonraki iki enstrümental rebetika parçası aynı müzikal tema üzerine yazılmıştır. İlk versiyon Yanis Dragatsis tarafından düzenlenmiş. Aptaliko Zeybekko 1929'da kaydedilmiştir. Kemanı Yanis Dragatsis, gitarı ise Kostas Karipis çalmaktadır. İkinci versiyon ise Yorgos Mitsakis tarafından düzenlenmiş. Aptaliko

0: Apaçık Radyosu'nda Ege'nin Köprüsü dinliyorsunuz ve ben Yanis Saulis. Geçen hafta olduğu gibi bu hafta da Akın Altan'ın, Bertolt Brecht'in, Bay Koyner'in öykülerinden 3 bölümünü okuyusunu dinleyeceğiz. Akın Altan'ın kayıtlarını YouTube'daki Cinema Sound Synopsis kanalında bulabilirsiniz.
1: Bertolt Brecht, Bay Koyner'in öyküleri. Seslendiren Akın Altan. Vazgeçilmez memur. Bay Kona, epey uzun zamandır bir kamu kurumunda çalışan bir görevlinin övgüye değer ve kendisinden vazgeçilmesi olanaksız biri olduğunu duydu. Neden vazgeçilmezmiş ki? Diye sordu Bay Kona kızarak. Kurum onsuz yürümüyor, dedi görevlinin övücüsü. Kurumun onsuz yürümediği bu durumda nasıl olur da o iyi bir görevli olabilir? Dedi Bay Kona. Kurumunun kendisi olmadan da yürüyebilmesi için gerekli düzenin kurulmasına yeterli zamanı varmış. Öyleyse bu adam neyle uğraşmış bunca zaman? Söyleyeyim size, şantaj yapmakla. Başarı. Bay Kona önünden geçen bir bayan tiyatro oyuncusunu görüp, güzel dedi yanındakine. Yanındaki de, güzel olduğu için de başarı kazandı dedi. Bay Kona kızarak, başarı kazandığı için güzel, diye yanıtladı. Bay Kona ve Bayan Tiyatro Oyuncusu. Bay Kona'nın tiyatro oyuncusu olan bayan bir arkadaşı vardı. Zengin birinden armağanlar almıştı. Bu nedenle bayan oyuncunun zenginlerle ilgili görüşü Bay Kona'nınkinden farklıydı. Bay Kona, zenginlerin kötü insanlar olabileceğini düşünürdü. Ama bayan arkadaşı ise onların hepsinin kötü olamayacağını düşünürdü. Bayan neden zenginlerin hepsinin kötü olamayacağını düşünürdü? Onlardan armağanlar aldığı için böyle düşünmedi. Çünkü armağanları alıyordu onlardan. Ama kötü insanlardan armağanlar alamayacağına inandırmıştı kendini. Bay Kona uzun bir zaman bu konuda düşündükten sonra bayanın kendini inandırdığı şeye inandığına inanmadı. ''Al onların paralarını!'' diye bağırdı. Bu umursamazlığı kullanarak. Onlar bu armağanlar için bir şey ödemediler. Çaldılar çünkü. Al, kabul et. Bu kötü insanların hırsızlık ganimetlerini ki böylece iyi bir oyuncu olabilesin. Param olmadan da iyi bir oyuncu olamam mı ben? Diye sordu bayan arkadaşı. Hayır, dedi Bay Kona sertçe. Hayır, hayır, hayır.

Sayın Akın Altan'ın anlatımının ardından Manuş Hacıdakis'in film için bestelediği iki parçayı dinledik. Ve onunla devam ediyoruz. Dinleyeceğimiz şarkı 1959 yapımı Randevu Stingerker'a ya da Türkçe'de Korfu'da Buluşma adlı film için yazılmıştır. İcra eden Nana Muşkuri. Müzik ve söz Manuş Hacıdakis'e ait. Aşkım bir yerlerde var ama nerede olduğunu bilmiyorum.

Bütün mahallenin kıskandığı bir portakal ağacı dikmiştim. Ah Margarita, Mayıs kızı. Ah bu yüleyici Margarita. Bunlar dinleyeceğimiz şarkının sözleri. İcra eden Margarita Zorbala. Beste Mikis Theodorakis'e ait, söz ise Iakovos Kambanelis'e.

Margarita Zorbalay'ı dinledik ve Manos Hadzidakis'e geri dönüyoruz. Sıradaki şarkımızın başlığı To Tragudi Tis Evridikis ya da Türkçe'de Evridisi'nin şarkısı. İcra eden Haris Alexiou. Müzik ve söz Manos Hadzidakis'e ait.

Actionesti, Odysseus eliti tarafından yazılan ve 1959'da yayımlanan şiirsel bir eserdir. Yazarına 1979'da Nobel Edebiyat Ödülünü kazandıran en önemli eserdir. Mikis Theodorakis bu şiirsel eser için müzik bestelenmiştir. Şimdi Anigo to stomamu ya da Türkçe'de Ağzımı Açıyorum adlı şarkıyı dinleyeceğiz. Hemen ardından Ella Fitzgerald, Bloom'un adlı şarkıyı seslendirecek.

Ege'nin Köprüsü dinliyorsunuz ve ben Yanis Saulis. Bugünkü programımızın sonuna geldik. Kapanış için Nikos Kalkotas'ın bir eseri seçtim. Haftaya aynı köprüde görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Alem Mevlat ve Nirva Mevlat'a teşekkür ederiz.
1: Ege'nin Köprüsü. Hazırlayan ve sunan Yannis Saulis.

Sevgili dinleyiciler, Ege'nin Köprüsü programında bu hafta 9 Ağustos 2026 tarihli programın tekrarını dinlediniz.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: AFAD olarak nöbetimiz bir gün değil. Her gün, her saat, her an. 17 Ağustos'u unutmuyoruz. Biliyoruz ki hatırlamak ve hazırlıklı olmak geleceği korumaktır. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, AFAD.

0: Telefonu kapat.
1: Kardeşim hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Reklamlar bitti.

0: Apaçık Radyo. Afrikon. Afrika üzerinde dolaşan sesler. Ufuk Aktaş.
1: Afrikon'dan herkese selamlar. Kainatın tüm renklerine, seslerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo'da pazar akşamları Afrika semalarında dolanmaya devam ediyoruz. Bugün güzel bir albüm var, bir gitar albümü. Sakin bir pazar olacak. Engonu Bagayoko'nun Kulu albümünü çalacağız. Yaklaşık 25 sene önce yayınlanan bir albüm ve tek albümü. Bence güzel akan pazar akşamına yakışacak bir albüm olduğunu düşünüyorum. Malili Engonu Bagayoko. Mali'nin güneyinde Bagonu ve Vassolu taraflarının müziğini, oranın ritimlerini, danslarını kendi gitarına yansıtıyor. Aslında gençliğinde müzisyenlik yapan biri değil. Uzun süre öğretmenlik yapmış. 1949 doğumlu Bagayoko. Oldukça hani yaşı var. Gitarla tanışması 1970'lere denk geliyor. Aynı zamanda gitarı kendi coğrafyasının müziğine de evrilmeye başlıyor. Burada Kamalan Nengoni devreye giriyor aslında. Geleneksel bir çalgı bu Mali'de. Su kabağının üzerine tellerin gerilmesiyle yapılan bir enstrüman. Bagayoko'nun melodik hissini, o yansımalarını gitardaki cümle kurma şeklini ciddi bir şekilde şekillendiriyor. Yani onu dinlerken aslında karşımıza böyle blues'dan farklı, Mali'nin müziğinden farklı ama ikisini de barındıran bir şey dinliyoruz bence. Bugün çok fazla konuşup müziği bölmeyeceğim çünkü akışı, hissi bence çok güzel. Apaçık Radyo'da Afrikon başladı.

2002 yılında kaydedilmiş bu albüm. Oldukça sade bir kayıt. Albümün en dikkat çeken tarafı da bence bu sadelik zaten. Gitar ön planda, vokaller ve geleneksel çalgılar gitarın etrafında çok fazla kalabalık yapmadan hareket ediyor gibi. Kayıtları da Bagoyoko'nun evinde almışlar. Şöyle samimi bir ortamda yapmışlar. Bu da herhalde albüme bence yansımış. Nahava Dombia bağlantısını da eklemek gerekiyor. Dombia sadece Mali'nin önemli seslerinden biri değil. Aynı zamanda Bagoyoko'nun da eşi ve yıllarca birlikte müzik yaptığı kişi aslında. Bagoyoko onun gitaristi olarak çalıştı. Ve hani Mali'de de öyle tanınıyor. Bu ortaklık aslında Kulu albümün karakterini de anlamamıza yardımcı oluyor. Yani stüdyoda planlı bir projeli bir araya gelmiş bir profesyonel bir albüm değil. Aynı geleneğin içinden gelen, hayatları zaten bir arada olan, aynı müzik kültürünü birbirini yıllardır tanıyan insanlardan dinliyoruz. Bu da bence güzel bir samimiyet vermiş diye düşünüyorum. Şimdi albümden parçalar dinlemeye devam edelim. Kainatın tüm renklerine, seslerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo'da.

Bu albümde duyduğunuz gibi bir acele yok, süs yok, bir kaos yok. Dingin, ruha işleyen bir gitar sesi ve vokaller var. Bunu da hani her parçada hissedebiliyoruz bence. Umarım dingin ve sakin bir pazar geçirmeniz için Kulu albümü işe yarar deyip bir üç parça daha dinleyeceğiz. Kainatın tüm renklerine, seslerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo'da Afrikon devam ediyor.

Afriko'nun bu haftalık sonuna geldik. Bu hafta Mali semalarında dolandık. Kulu albümüyle Engonu Bagayoko ve ailesi konuğumuzdu. Şimdi son bir parça çalacağız albümden. Veda parçası Maman. Onu da dinledikten sonra Afriko'nun bitmiş olacak. Ama haftaya yine başka hikaye ve müziklerle yine buralardayız. Umarım denk geliriz. Hoşçakalın.

0: Afrika. Afrika üzerinde dolaşan sesler. Ufuk Aktaş.
1: Well, here's how it started. Heard you on the radio.
2: Ne touchez pas la radio.
3: Apa, Chick Radio.

0: Lovaş, Ahmet Güneş.
1: Cumartesi geceleri 12'de Apaçık Radyo'da.

Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.

0: Reklamlar.
1: AFAD olarak nöbetimiz bir gün değil. Her gün, her saat, her an. 17 Ağustos'u unutmuyoruz. Biliyoruz ki hatırlamak ve hazırlıklı olmak geleceği korumaktır. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, AFAD.
0: Reklamlar bitti.

0: Apaçık radyo.
1: Apaçık radyo. Radyo.
0: Radyo.
1: Apaçık.
0: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Neden bunları dinliyorum? Dinleyicisine göre şekillenen sesler, albüm okumaları.

0: Hazırlayan ve sunan Murat MRT Seçkin.
1: Herkese merhaba. Apaçık Radyo'da bendeniz Murat MRT Seçkin'in hazırlayıp sunduğu Neden Bunları Dinliyorum programının 112. fasikülüne hoş geldiniz. Bu programda albüm dinleme alışkanlığına kafayı takmış biri olarak bir albüm, toplama, soundtrack veya demo üzerinden elimden geldiğince çok kişisel, az genel bir okuma yapmaya çalışıyorum. Programın 112. fasikülünde popüler hip-hop'un bir gösteriş, güç budadalığı, fallik saplantılı ve ne oldum delisi ego patlamalarına dönüşmeden önceki önemli temsilcilerinden A Tribe Called Quest'in 6. ve son albümü We Got It From Here, Thank You From Your Service'i dinleyeceğiz. Belki de old school hip-hop'un bizi neden bambaşka hissettirdiğini de hatırlayacağız bu sırada. A Tribe Called Quest, 80'li yılların son yarısında hayata geçen Queens çıkışlı Native Tones

kolektifinin içinden doğdu. De La Soul, Queen Latifah, Money Love gibi isimleri içinde barındıran bu çalışma grubu farklı bir duruşun temellerini attı. Ama ekipler bu isim altında hiçbir şey yayınlamadılar. Temelde Afro-Amerikan müzik kültüründen beslenen sample'lar ve Afrika Bambaataa gibi ekiplerin lirik anlayışını kendilerine çatı olarak inşa ettiler. Bu da doğal olarak bir yandan pozitif bir yaklaşıma sebep olurken diğer taraftan da aslında ciddi politik göndermelerle dolu bir lirik ve ses anlayışı oturttu. Kolektifin genel sound anlayışı bugün temelinde jazz, soul, funk sample'ları kullanan tüm hip-hop sanatçılarını etkiledi diyebiliriz. A Tribe Called Quest benim için Akai cihazlar ile değil, bir plak dükkanında toplanan kayıtların elden geçmesiyle yapılmış harika işlerden oluşuyor. Sample'cılık ise iyi bir dinleyici kulağı ve müzikal takıntılar gerektiren bir yaklaşım. Her türe ve tarza açık olup sesleri harmanlamak işin temeli. Bir son albüm olarak We Got It From Here ciddi başarı yakalıyor. Grup elemanlarının arası kötü de olsa ve stüdyo süreci sancılı da geçse, yaratıcı kısma bunun enerjisi bambaşka bir şekilde yansımış. Böylece hip-hop tarihinin ayrımcılık, ırkçılık ve ekonomik dengesizlikler üzerine kurulu en iyi albümlerinden birine imza atılmış. Üstelik bunu yok edici ve nefret dolu bir dille değil, diyaloğa açık bir şekilde vermişler. Özellikle We The People şarkısında ekibin derdinin sadece Amerika'daki siyahlar değil, beyazlar dışında kalan herkesi birlik olmanın zorunluluğuna ikna etmesi önemli. Evet, bu pazar hip-hop dünyasının nadide güzelliklerinden A Tribe Called Quest'in son albümü We Got It From Here'e kulak vereceğiz. Önümüzdeki pazar görüşene dek dayanışma ve sevgiyle kalın.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Alla Turca. Türkiye'den klasik müzik yorumcuları ve bestekerleri.

0: Çarşamba günleri 14.30'da Apaçık Radyo'da.
1: Hazırlayan ve sunanlar Ali Pınar, Ersin Antep ve Ozan Binici.

0: works.
1: Apaçık Radyo.
2: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Tina Fisher ve Gülçin Orgun'a teşekkür ederiz.
3: Sarhoş Atlar Zamanı. Konu parantezinde rock. Hazırlayıp sunan Akif Burak Atlar.

İyi akşamlar. Apaçık Radyo'da önümüzdeki bir saat boyunca sarhoş atlar zamanı. 30 Ağustos. Ağustos'u da koca sıcak yazı da geride bırakmak üzereyiz. Bugün yine ara ara yaptığımız gibi 50 yıl geriye gideceğiz. 50 yıl önce bu zamanlar Temmuz-Ağustos aylarında hangi albümler yayınlanmış, hangi kayıtlar kayda değer, programa hangilerini taşıyabiliriz? Şöyle bir baktık ve 50. yaşını bugünlerde kutlayan bir albümle programı açtık. Tom Scholz ve arkadaşları kurdukları Boston grubunun ilk albümünü 25 Ağustos 1976'da, 50 yıl önce geçen hafta yayınlamışlar. Klasik rock tarihinin en latif albümlerinden biri bu. Açılışta da albüm kadrosundan Peace of Mind adlı şarkıyı dinledik. Şimdi gelin o meşhur hit şarkısını dinleyelim albümün. More Than a Feeling gelsin. Bir şarkı daha ayırdık kontenjandan, Boston'a, bu ilk albümden. O da Rock and Roll Band olacak. Üç güzel Boston şarkısıyla biz de programı açmış olacağız. Apaçık Radyo'da saatler 11'i vurana dek sarhoş atlar zamanında birlikteyiz.

Boston Rock and Roll Band dinledik. Öncesinde More Than a Feeling, peş peşe 3 şarkı 50 yıllık Boston adlı ilk albümden gelmiş oldu. Devam edelim. Önce küçük bir anekdot paylaşalım. Geçtiğimiz hafta 33 yıl aradan sonra Deep Purple'ın kurucusu efsane gitaristi Richie Blackmore Deep Purple kadrosuyla, belki daha da kritik bilgi, Ian Gillan'la aynı sahneyi paylaştı. Smoke on the Water'ı icra ettiler bir Deep Purple konserinde. Muazzam bir andı. İşte sosyal medyada oldukça etkileşim aldı. Elbette hoş bir birleşme, özellikle Deep Purple hayranları için. 50 yıl önce bugünlerde de Child in Time adlı bir albüm yayınlanıyor. Bu albüm de Ian Gillan Band tarafından yayınlanıyor. Tabii o tarihte bu sefer tam tersi bir durum söz konusu. Deep Purple kadrosunda Richie Blackmore var. Ian Gillan ise 1973 yılında gruptan ayrılmıştı. 75 ve 78 yılları arasında Ian Gillan Band olarak 3 tane albüm kaydediyorlar. 78'de ise Ian Gillan Band biraz sadeleştiriyor ismini. Gillan olarak devam ediyor 1982'ye kadar. Sonrasını biliyorsunuz, 82'de Ian Gillan Black Sabbath kadrosuna katılıyor. 84'te ise Perfect Strangers albümü için yeniden Deep Purple'a dahil oluyor. Bir daha hiç terk etmemek üzere Ian Gillan. Biz bunca lafın ardından 1976 yılına dönelim. Ian Gillan Band'in ilk albümü. Albüm Child in Time ismini taşıyor ve elbette o meşhur şarkıdan başka bir şarkı değil buradaki isimlendirme. 1970 tarihli Deep Purple in Rock albümünde yer alan Child in Time'ın daha progresif ve işte caz soslu versiyonunu tekrar kaydetmiş Ian Gillan arkadaşlarıyla. Albüme de Child in Time ismini vermişler. Tabii bu şarkıyı dinleyeceğiz hemen ardından. Albümde yer alan Down the Road adlı şarkıyı da alıcılarınıza gönderiyoruz. Peş peşe iki şarkı. Temmuz 1976 yılında yayınlanan Ian Gillan Band'in Child in Time adlı albümünden.

Uzun bir fade out'la biten şarkı Ian Gillan Band imzalıydı. Şarkının ismi ise Down the Road. Apaçık Radyo'da Sarhoş Hatlar zamanı devam ediyor. 50 yıl geriye bakıyoruz yine bu akşam ve bir Eric Clapton albümüyle karşılaşıyoruz. No Reason to Cry. Onca ittifakın ardından solo kariyerine adım atan Eric Clapton'ın 4 numarası bu. Bu albümde de altı çizilmesi gereken ittifaklar yok değil. Çünkü albüm The Band grubunun Shangri-La stüdyolarında kaydediliyor Mart ayı boyunca. Dolayısıyla albümde yer alan birçok müzisyen The Band grubu üyelerinden ve grupla işte arkadaş olan müzisyenlerden oluşuyor. Çok çarpıcı isimler elbette var. The Band grubunu saymayalım tabii. Yani Robbie Robertson, Zig Danko gibi isimler albümde elbette yer alıyor. Ancak altını çizelim, bir Babylon işbirliği var mesela. Bu albümde az sonra dinleyeceğimiz 3 şarkıdan ilki Sign Language, bir Babylon şarkısı ve eğer bu albümde yer almasa belki de hiçbir zaman kaydedilmeyecek Babylon şarkılarından biri. Vokali de paylaşmışlar Eric Clapton ve Babylon. 3 şarkılık kontenjan ayırdığımız bu albümden önce o şarkıyı dinleyeceğiz. Ardından dinleyeceğimiz şarkılar ise Country Jail Blues ve Hungry olacak. Eric Clapton'ın 4. solo albümü No Reason to Cry kadrosundan 3 şarkıya da şöyle keyifli bir kulak verebiliriz.

Peş peşe 3 şarkı dinledik. Eric Clapton'ın No Reason to Cry adlı albümünden 50 yıl geriden devam ediyoruz. Sırada Sarhoş Atlar Zamanı programlarının favori müzisyenlerinden biri var. Manfred Mann grubu Manfred Mann's Earth Band ile birlikte 1976'nın Ağustos ayında 27 Ağustos tam olarak 7. stüdyo albümlerini yayınlıyorlardı. Roar in Silence. Albüm oldukça deneysel işler içeriyor elbette. Manfred Mann'ın klasik müzikle olan ilişkisine göz kırptığı ve şarkılara yön verdiği bir albüm bu. Franz Schubert'in ve Igor Stravinsky'nin işleriyle, besteleriyle ilham alarak yön verdiği şarkılar var. İki de Bruce Springsteen yorumu var. Bir tanesi albüm kadrosunda yer alıyor. Hatta albümün açılış şarkısı Blinded by the Light. Bir diğeri ise Spirits in the Night. Bu şarkıyı da albüm kaydı sırasında yorumlamışlar. Fakat albümde yer bulamamış kendine. 80'lerde yayınlanan yeni sürümlerde ancak yer bulmuş. İki Bruce Springsteen şarkısına da Manfred Mann's Earth Band imzasıyla yer verelim. Çalma sırasıyla efendim. Spirits in the Night ve Blinded by the Light.

Blinded by the Light bir Bruce Springsteen şarkısıydı. Biz Manfred Mann's Earth Band'in meşhur yorumuyla dinledik. Daha çok kısaltılmış radyo edisyonu çalınır. Biz ise albümde yer alan 7 küsur dakikalık uzun versiyonuna yer verdik ve programı da noktalıyoruz. Bu akşam 50 yıl geriye gittik. 1976'da gezindik. Kapanış içinde elbette latif bir şarkımız var. Blood, Sweat and Tears. Dönemin süper gruplarından biri ve dinleyeceğimiz şarkı Katy Bell olacak. Onların da 50 yıl önce bugünlerde yayınladıkları albüm kadrosundan geliyor More Than Ever adlı albüm. Ben Akif Burak Atlar, teknik masada Dila Yılmaz, sizlerle bir saat geçirdik. Önümüzdeki pazar farklı bir konu parantezinde görüşmek üzere. İyi haftalar.

0: Sarhoş Atlar Zamanı. Konu parantezinde rock. Hazırlayıp sunan Akif Burak Atlar.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Tina Fisher ve Gülçin Orgun'a teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo.
0: Metalya. Evrendeki en dayanıklı metallere adanmış bir program. Hazırlayan ve sunan Erdem Dilmez.
3: Perşembe geceleri 12'de Apaçık Radyo'da.
2: Kainatın tüm seslerine ay. Apaçık Radyo.
4: I mean, when we talk about black magic, it is basically the worship of the force of evil as embodied by
0: Zephyr. ...2000'ler sonrası metalde akımlar, yeni sesler. Hazırlayan ve sunanlar İlksen Mavi Tuna ve Uğur Çıkrıkçılı.

0: Apaçık Radyo'dasınız. Zifir başladım. İlk sen Mavi Tuna ben.
1: Uğur Çıklıkçılı ben de.
0: Hoş geldiniz hepiniz yayınımıza. Gece yasına kadar geçecek sürede eşlik edeceğiz sizlere. Uğur da bu akşam direksiyon. Wacken serisinin ardından Beyond the Gates özel programına kulak vereceğiz hep birlikte. Evet Uğur, sana bırakıyorum, buyur. Sıkı bir giriş. Rotting Christ'da oldu.
1: Evet. Memleketin sevilen gruplarından biri, komşudan. Yani kaç kere yazıda da bahsetmiştim. Kaç kere geldiklerini de izledim artık. Bilmiyorum. Saymayı da bıraktım. Her vakitte dinlerim valla.
0: Evet, yine de istiyor insan değil mi her seferinde? Rotting Christ varsa bir göreyim diye.
1: Aynen öyle.
0: Komşu.
1: Bu programda yani Beyond the Gates Festivali'nden biraz bahsedeceğim. Yani yakın takipçilerimiz zaten haberi de olmuştur. Bir kritik yazısı da yazmıştım ben. Radyomuzun web
0: Evet.
1: sitesinden de ulaşılabilir. Biraz ayrıntılı bir yazıydı. Hatta daha da ayrıntılı olabilirdi ama yer kısıtlı, biraz limitinden dolayı da kısaltmak durumunda kalmıştım.
0: Ellerine sağlık.
1: Bu olsun, senin de ellerine sağlık. Varken yazısı da
0: Evet, bitti.
1: fırına verilmeye hazır.
0: Evet, hazır. Son böyle bir iki prosedürü var. İzin almak gereken falan. Oraları da şimdi hafta başında kesin yayında olur yani. Bakın.
1: Harika. Evet, 29 Temmuz 1 Ağustos tarihlerinde 14.sü düzenlenmişti Beyond the Gates Festivali'nin. Bu sene 14.sü düzenleniyor. Seneye 15.sü olacak. Böyle özel bir şeyler de bekliyorum seneye yapılabileceğini düşündüm. Ya bu programı da Beyond the Gates'te sahne alan gruplardan seçtim. Rotting Christ da öyleydi. Rotting Christ özel bir seçki ile sahne aldı. İlk albümlerinden yani Triage of Lost Lovers, Non Servium, Time Mighty Contract ağırlıklı olmakla beraber birkaç parçada yeni albümlerden çaldılar. İşte biz de 97 Triage of Lost Lovers'tan Slowing Still ile başladık. İşte 4 günlük bir festival. Yavaş yavaş da konuşacağız zaten. İlk 2 gün bir başka alanda olan organizasyon. Sonraki gün işte efsanevi birinci ve ikinci dalga black metal albümlerinin kaydedildiği stüdyoları da içinde barındıran Greek Island müzik merkezi ya da işte konser salonu diyebiliriz. Ana olarak bir senfoni orkestrası konser için planlanmış bir yer ama dediğim gibi birçok kullanım alanı da var.
0: Evet Uğur,
1: Evet.
0: senin zaten yazında da girizgahında da yani yazının şey çok iyi gösteriyor bir anda Gates'in sadece sahne performansından ibaret olmadığını hani söylemişsin. Standart bir organizasyon değil ama hani black metal üzerinde black metal'in kültürünü odağına almasıyla da bence üzerine konuşulması gereken bir etkinlikmiş Beyond the Gates. O yüzden kapının ardındaki karanlıkta ne var başlığını taşıyan senin festival değerlendirmeni okumadıysa zifir dinleyicileri muhakkak oraya bir göz atsınlar. Detaylı bir şekilde zaten festivalin bu boyutunu da anlatıyorsun çünkü orada.
1: Evet, belki hani bunu bir tık daha ileri götürecek olursam, ya yani Inferno'da aslında bu böyle
0: Evet.
1: yine Oslo'da Nisan ayında düzenlenen festivalde dikkatimi çekmişti. Yani sadece müzik odaklı değil, bu işin daha kültür sanat ve hatta alt kültürleri de biraz içine barındıran, daha düşünsel anlamda da yani bu kültüre katkı sunmaya çalışan bir organizasyon görünümü vardı ki bu da biraz öyle. Hatta bu biraz daha black metal'e uzanan, ki parçacıklarında birazdan anlatırız diğer anonslarda, yer veren klasik bir festivalden biraz daha farklı bir organizasyondu. Özellikle de oradan geliyor ve gerçekten de uluslararası organizatörleri, müzik insanlarını vesairesinde bu katması dolayısıyla da işte ülkemizden de vardı. Ne bileyim, Amerika'dan Apple Music'ten birileri vardı falan filan.
0: Evet.
1: Yani bu dalgayı, bu çemberi epey genişleten, hem kendini güçlendiren hem de aslında bu kültürü de yayan bir fikir bu. Oldukça da başarılı olduğunu söyleyebilirim bu bağlamda.
0: Evet, müthiş. Benim de aklıma şöyle bir şey getirdi. Şimdi ikinci parçayı da dinlemeye geçeceğiz. Orada da benzer bir eğilim var. Az evvel Rotting Christ'ın hani ilk albümlerinde ilk döneminden repertuarı sıkı bir şekilde ördüğünü söylemiştin. Birazdan çalacağımız aslında Behemoth parçası da benzer böyle bir hani Black Metal'in kökenlerine ilişkin bir saygı duruşu projesine değil mi referansla çalınacak. Böyle bir eğilim var yani. Hani tabii ki türlü şekiller alıyor. Black Metal hibritleşiyor ya da ne bileyim hani yeni ortamlarda da buluyor müzik kendini, yeni formlarda buluyor filan ama hani Beyond the Gates Festivali'nde de gördüğümüz ki benim vakında da gördüğüm öyle bir köklerin de giderek şey demeyeceğim müzeleşmesi değil ama giderek böyle hani kıymetinin daha da arttığı etrafında yeni toplulukların oluştuğu biraz nostaljiden de öte aslında böyle köklere ilişkin böyle bir özel bir rağbet var. Bu da bana epey ilginç geliyor yani.
1: Ya ilginçtir. Dün akşam konser afişlerine bakıyordum festivalin, böyle yıl bir yerde denk geldim. Yani yıl yıl böyle incelerken, mesela Emperor'ın ilk sahnesi değil elbette bu Beyond the Gates'te, daha önce de vardı. Yani fontlar daha böyle işte diğer gruplarla, mesela Gorgoroth'la vesaire gibi gruplarla daha eş yazılmışken geçmişte, şimdi daha bir ana headliner grubunu tut bu şeyine geçmiş durumda. Şimdi baktığın zaman yeni albüm yok.
0: Evet.
1: Yeni bir
0: Doğru.
1: şey üretim yok. Hani büyümesini gerektirecek çok bir şey de yok ortada. Hani festivallerde çalıyorlar sadece falan. Ama hani o kültün getirdiği, belki işte o kültürün de getirdiği, büyüttüğü bir sürecin içinden de geçiyoruz ve hani bekledikçe bir şarap gibi bir şey dönüyor, ama çok da anlamlandırmakta da gerçekten zorlandığım da bir şey haline geliyor.
0: Evet
1: Bunun
0: yazında da
1: çeşitli örneklerini
0: söylüyorsun.
1: göreceğiz.
0: Yani şeyde konser Emperor konserinde hani klasiklerle zehirlediler hepimizi diyorsun. Şeyde kapılarında karanlıkta ne vardı? İlginç evet. Bunun üzerine bir döneriz. Çok da böyle hani nasıl diyeyim? Klişelere de başvurmayalım. Hemen yargıda da bulunmayalım ama bu eğilimi en azından bir teşhis etmiş olduk aramızda.
1: Evet, aynen öyle. Evet,
0: Hadi biraz
1: şimdi
0: müzik.
1: biraz müzik diyelim. Şimdi Nergal ve Miss Screaming'in ortak projesi var. Behemoth'un ilk albümü Svantavit'i çalıyorlar baştan sona. Sound olarak bu albüm klasik, yani o Black and Death'leşmesi, daha sonra Death Metal ağırlıklı bir sound ve sonrasında Black and Death'e evrilen bir süreci var Behemoth'un. Daha çok işte daha böyle bir Nordik, daha İskandinavya etkisinin de belirgin olduğu bir tık biraz atmosferik bir albümdür. Ki zaten grupta, yani şimdi Miss Screaming'de zaten o mitoloji, yani o İskandinavya ve İzlanda kökenli bir grup. Onlarla beraber bunu çalıyorlar. Yani Behemoth'un kendi performansından, görünümünden oldukça farklı bir şey vardı. Nergal'in daha
0: Sade diyeceğiz.
1: sade bir hangi neyi seçeyim diye böyle bir düşündüm. Daha sade bir sahne imajıyla yer aldı ve bence beni de şaşırtan, yani iyi anlamda da şaşırtan bir iş çıkarttılar ve bu sene birçok festivalde de yer aldılar.
0: Evet,
1: Sanırım bu
0: farkında da
1: proje bir
0: var
1: süre daha devam edecek.
0: bence. Evet, evet öyle gözüküyor.
1: Peki, o zaman From the Pagan Westlands'ı dinliyoruz 95 stüdyo albümünde.

0: From the Pagan Westlands bir konser icrasıyla Behemoth'un ilk döneminden bizlere ulaştı. Zifir'de bugün Beyond the Gates özel programındayız. Evet, sırada Electric Wizard var, efsanevi bir topluluk. Beni kıskandırtan detaylarından biri senin Beyond the Gates çıkarmanın Electric Wizard'ı sahnede izlemiş olman, evet. Açıkçası.
1: Evet, yani giderken böyle merak ettiğim gruplardan biriydi. Yani o merakımı gidermiş olmak bir yana, hani böyle daha fazla izleyip daha biraz daha takip etme isteği de uyandırdı. Çünkü hani müziklerindeki o karanlık tarafla beraber görseller, işte 70'lerin belki B sınıfı korku, erotik korku filmleri görselleriyle beraber oldukça iyi bir ambiyans oluştu. Ve seyirci kitlesi de yani epey bir yığılmıştı sahneye ve yani genç jenerasyonun da Electric Wizard'ı bu kadar iyi bilip şarkılarını bu kadar da eşlik edişi de beni ayrıca şaşırtıp hani tabii ki mutlu etti. Senin de dediğin gibi eski bir efsane bir grup, 80'lerde kuruluyor, 94'te debutunu çıkartıyorlar. Ama tabii grup üyelerinin işte sağlık sorunları, legal sorunları, işte polisi üzerine yürümek ya da poliste dolaşmak ya da işte hırsızlık gibi vukuatları olsa da geçmişte.
0: Hay Allah.
1: Yani kariyerlerine devam ediyorlar ve oldukça da iyi bir sahne performansı sergilediler.
0: Evet, o zaman onlardan bir parça duyalım. Çalmamıştık da bugüne kadar.
1: Evet.
0: Zephyr Electric Wizard'ı şimdi Beyond the Gates seçkisinde getiriyoruz önünüze. Satanic Rites of Dracula.

0: İngiliz topluluk Electric Wizard'dan Satanic Rites of Dracula dinlettik sizlere. 2007 tarihli kayıtlarından geldi bu Witch Cult Today albümünden. Beyond the Gates seçkimizin 3. parçasıydı. Evet, Uğur'un Bergen'de takip ettiğim festivali konuşmayı ve duymayı sürdürüyoruz bu akşam.
1: Evet, biraz da bu kültüre ilişkin neler olduğu, black metal, bu kültür ve alt kültürünün için neler yapıldı festivalde, biraz ondan da bahsetmek istiyorum.
0: Tamam,
1: Yazılı
0: süper.
1: Biraz bahsettiğim gibi. Şimdi birkaç ayrı, işte bir tanesi, yani meşhur Warwick Wickernus'un o Black Circle'la beraber kilise yakma eylemlerinin en ana vukuatı. Diyebiliriz yani Fantof Stave Kilisesi'nin bir gezi olmuştu. Ben geçen seneden biraz bildiğim, hatta o Gaal'la da uzun uzun o dönemleri, biraz da ayrıntıları konuştuğum için ona gitmedim. Ama gidenler de oldukça hani memnun kalmışlardı. Çünkü yine bu kültür için önemli bir dokümentasyonlar yapan Finhakon Rowland'ın düzenlediği bir turdu. Yani nasıl oldu, neler oldu, o dönem medyada nasıl karşılanmıştı, sonrasında müzisyenlere neler oldu, bu müzik dinleyicisi neler oldu, epey konuşup anlatılan iyi bir geziydi. Benim de katıldığım Amputation grubunun, ki Immortal ve Burzum kurulmadan önce beraber bu grup elemanları çalışmışlardı bu çatı altında. Tore Brassett'in yaptığı bir turdu bu. Bu arada Old Funeral grubunda da beraber yer almıştı. Yani Abbott ve Demonaz'la beraber. Ve burada Bergen'in biraz dışında, hani Abbott'la bunlar köyden arkadaşlar,
0: Öyle
1: çocukluk
0: diyelim.
1: arkadaşları. Yani bu o dönemde hem Immortal hem diğer grupların albüm kapakları ya da işte Blaşık videosunu Immortal'ın hatırlayacak olurlar, böyle bir ara Blaşık diye koşuyordu dağlarda falan. Abat işte o tepelerde falan, böyle bir onları gezdik ettik şeyde ve Mayhem'in ilk EP'sinde kullandıkları Euronymous'un o corpse paint'li pelerinli fotoğrafları vardır. Bir, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalan bir sığınakta çekilmiş olan. Hatta bir örümceği dillerken de bir çekilmiş bir fotoğrafı vardır orada. Orayı bir gez, yine o dönemi, o kayıtları vesaire konuşmuştuk. Ki o dönemde de Call of the Winter Moon klibinde de kukuletası ile bütün metalcilerin Maura malzemesi haline Gelap'ın da patında gelmişti. Biraz utanarak da o da o dönemi anlattı.
0: O da mı aynı duygular içinde artık?
1: Aynı durum. Evet evet ya, ne yapayım, biraz utanıyorum falan da yapacak bir şey yok. Hatta hiç böyle bir şey beklemiyorlarmış. Televizyonun o dönemin, Norveç'in nasıl diyeyim, MTV'si gibi bir programı varmış yani şeyde, ya da öyle bir öyle TRT müzik gibi de belki diyebiliriz yani şeyde olduğu şeydi. Ve o bir iki gün sonra yayınlanmış ve böyle bayağı sükse olmuş. Yani hem popülerlikten şaşırmışlar hem de düştükleri duruma biraz hayıflandığından bahsediyordu. Ama işte yapacak bir şey yok.
0: Underground takılırken en eğlence konusu olmak bir anda herhalde.
1: Olmaktı.
0: Çok murad ettikleri bir şey değildi.
1: Ya bir şey olmasa gerek.
0: İlginç, evet.
1: Onun haricinde de yine Greek Hound'dan bahsettim az önceki anonsta. Yani işte
0: biraz daha
1: bu
0: konuşalım.
1: Kültür için bu isim geçtiği zaman, yani efsane bir prodüktör Piton akla gelir, ki Burzum, Enslaved, Immortal, Emperor, yani akla gelebilecek Winder gibi birçok o dönemki grubun bütün kayıtlarını, hemen hemen bütün kayıtlarını yapmış olan bir prodüktör. Hem o kayıt stüdyoları, mesela Burzum'un ilk kaydını yaptığı böyle odanın içi, nasıl diyeyim sana, 4 böyle 15 metrekarelik böyle bir şey, 15-16 metrekarelik, o kadar küçük bir oda düşün. İşte davul setleri, bilmem ne, kayıtlar, şunlar bunlar, işte Askeri kaydım. Ondan önceki miydi? Tam hatırlamıyorum şimdi. O dönemleri biraz konuştuk. O işte Enslaved'in mesela eski kayıtlarını, ham kayıtlarını dinledik. Ya da işte Abbott'un nasıl düşündüğünü, Ivor'un Enslaved Sound'u için ne fikirlerle geldiğini, ya da işte sonrasındaki dönemde nasıl evrildiğini işlerin. Ya bunlar epey ayrıntılı konuşuldu, soru cevap da yapıldı. Tabi bazı sorularına cevabı yoktu. Malum herkes, ki ben de da birkaç bir şey sordum Mark Baker'ın nasıl döneme ait. Onları da çok tatlı
0: Geçişte de.
1: backendlerle geçiştirdi. Yani çok derinlere girmeden. Ama oldukça da verimli ve hani bir taraftan unutulmaz bir görüşmeydi benim açımdan. Belki bir gene yazıda belirtmiştim. Buradan da söyleyeyim. Kendisi adına yazılmış bir kitap var. Yeni Norveççe satışa sunulacak bir ay içerisinde. Önümüzdeki yani yılda 2027'de de İngilizcesini okuyabileceğiz. Hani bir okuyup belki programda biraz üzerine konuşuruz o vakti geldiğinde diye düşünüyorum.
0: Çok iyi olur. Çok iyi olur hakikaten. Bu arada bütün bu turlara rağbet nasıldı onu da merak ettim. Yani katılım nasıldı?
1: Epey iyiydi. Yani bütün turlar anladığım kadarıyla dolmuştu. Yani ilk günler zaten
0: Sen biraz önden yaptın
1: dolmuştu.
0: kayıtları belki.
1: Evet, hani biraz önden evet yapmıştım. Sonradan bir iki bir şey eklenen tur olduğunu biliyorum ama onlar da dolmuştur diye düşünüyorum çünkü şey yani nitelikli iş işte nitelikli şeyler de konuşuluyor. Merakları da insanların bir şekilde gideriliyor. Yani bu işin içinde iseniz yani burada yaşanmış olan müspet menfi süreçleri başlangıcından beri içinde olanlardan dinlemek elbette önemli bir has kaynağı.
0: Kesinlikle. Kesinlikle katılıyorum. Şahane oldu aktarman senin de. Şimdi çalacağımız grup benim için yeni. Yazıda da bahsetmiyorsun. Sürpriz oldu o yüzden karşıma çıkınca.
1: Evet, yani festivalde izlemedim. İzlemeyi düşünüyordum ama o yani işte 4 günlük bir festival yani işte açık alanda değildi ama hani öyle bir tempo oradan oraya git o salondan o salona geç vesaire bir yerden sonra o kadar yoruluyorsun ki
0: Tabii
1: bazı
0: ya.
1: şeyleri de es geçip ya biraz dinleneyim ben ya da işte birileri tanışıyorsun onlarla sohbet ederken o kaçıyor. Terrace Hill Hospice'de böyle bir grup oldu. Polonya'nın yeni kuşak diyemeyeceğim ama yine de yeni kuşak diyebiliriz. Behemoth'un davulcusu Inferno'nun grubu aslında öyle biliyor. Ve Skalken vokallerde ve basla yer alıyor. Ki kendisi de Gorgoroth'un eski elemanıydı. O bakımdan da nitelikli elemanlar iki eleman tarafından kurulmuş bir grup. December Night'ı dinleyeceğiz kendilerinden.

0: Terrestrial Hospice, December Nights'la dahil olduğu zifir listemize Beyond the Gates özel kuşağında, özel programında Uğur Çıkrıkçı'nın izlenimleri eşliğinde bir listenin dördüncü parçasıydı bu. Evet, yeni bir topluluk. Black Metal, pure Black Metal diyeceğim artık.
1: Evet.
0: olarak dinledik hep birlikte.
1: Bu festivalin işte bir ilginç tarafı da hem sosyal alanda olsun hem de konser alanında böyle çok beğendiğin, çok sevdiğin, hani belki belli özellikleri idealize ettiğin müzisyenleri, vokalistleri falan çevrende izlerken, bir şey atıştırırken görmek enteresan oluyor. Neticede onlar kendi kasabalarında çoğunu, tabii yani bir
0: evet,
1: arkadaş organizasyonu gibi de bakıyorlardır diye düşünüyorum. Yani hani bizim elemanın, işte bizim Oystay'ın organizasyonundayız falan gibi. Bu da hoş oluyor. Ya da aralarda sohbet etme imkanı oluyor, işte bir konuşma. Diğer taraftan birçok, yani Avrupa'nın özellikle birçok yerinden festival sorumluları ya da işte görevlileri falan da var. Onlar flyerlarını dağıtıyorlar, posterler anlatıyorlar, bir etkileşim kuruluyor. Gerçekten çok dinamik de bir havası var o bağlamda.
0: evet.
1: Birçok benim de bağlantım da oldu diğer yapımcılar ve organizatörlerle bu bağlamda. Bunları da zamanı gelince de konuşuruz zaten.
0: Çok güzel, evet. Zamanı gelince konuşuruz. Belki başka şeylere de yol açarlar. Söyleşilere, festivallere.
1: Evet, hatta şimdi işte önceden de söylemek de istemiyorum da, hani böyle bir iki bağlantı gruplarla, onların organizatörleri de vardı. Onların da böyle bir işte ortam oluştuğunda röportaj için vesaire sağlanabileceğine ilişkin bir ön söz diyelim böyle.
0: Hadi bakalım.
1: Bir aldık. Bakarız ilerleyen dönemde.
0: Evet, şahane. Şimdi sırada Warning var. Özellikle bahsettiğim bir fasıl yoksa, çünkü süre ilerliyor, yani 3'te 2'si bitti programın. 8 parça seçtik, 5.'deyiz henüz. Warning mi çalarsın yoksa Emperor'ı mı atlarsın, bilmiyorum, sana bırakıyorum.
1: Valla biraz Warning çalalım. Yani daha önce de çalmamıştık. Yani
0: Evet.
1: grupta da böyle bir ara geçişte, Testament öncesi miydi sonrasında mı? Yani böyle bir küçük salona geçip böyle duvara dayanıp bir gözümü kapayıp Doom dinlediğim bir şey düşün, imayı düşün.
0: Yıllar.
1: Acayip böyle rahatlattı. Böyle bir geçmişte düşünüp bilmem ne falan, böyle tatlı bir şeydi. Biraz Warning dinleyelim.
0: Yeni bir kayıt.
1: Sonrasında da
0: Evet, sonrasında zaten
1: bakarız, kapanışı yaparız.
0: Bakacağız, kapanışı yapacağız. Rituals of Shame albümünden. Stations.

0: İngiliz doom metal grubu Warning Ten Stations'ı dinledik. Gerçekten insanın enerjisini festivalde şöyle bir azaltan bir performansları vardı. Tabii bunu kötü anlamda değil, hakkını verdikleri için söylüyorum.
1: Evet, bazal metabolizmaya dönmüşsünüzdür ama sonra da
0: Aynen.
1: zaten yıkılmaya devam etti ortalık o günde.
0: Devam etti ortalık aynen. Evet, programın da yavaş yavaş sonuna geldik. Bu çalarak ve konuşaraktan. Aslında konuşacak daha da çok şey var ama benim çok uzatıp müzikten de kısmak da istemiyorum. Emperor'la bitmişti festivalin dördüncü günü. Ya benim de ilk kez izleme fırsatım oldu bunca yıldır. Hakkını verdiler mi? Kesinlikle hakkını verdiler. Yani yazıda belirtmiştim. Gerçekten daha fazla üretim, hepimizi dinlemek, hepimizin hakkı ve beklentisindeki haklılığı, bunu bize vermeleri gerekiyor bu
1: Değil
0: payı.
1: mi?
0: Ama hani yıllar geçince işindeklerindeki ya da müzisyenliklerindeki ustalık ve oturmuşluk o kadar belli oluyordu ki. Hani ben birçok video web konserini izlemişimdir. Gerçekten çok böyle artık oturmuş, hani gözü kapalı birçok şeyi böyle otomatize edilmiş bir şekilde. Bunu kötü anlamda söylemiyorum ya, bir karakter, grup karakteri olarak söylüyorum. Konserin bir yarısında Mortis ve Trim sahneye geldiler, Basra'ya, Davul'da.
1: Müthiş.
0: Yani ana ilk kadronun oluşumuydu. Hatta böyle tişörtleri falan da değişti. Daha bir siyah giyindi grup. Öyle bir I'm the Black Wizard'a bir şey, belki bir göndermedi, bilmiyorum şeyde. Ama ilk albüm, onlar da ilk albümlerini çaldılar ve daha sonra işte Mortis ve Trim gitti, tekrar diğer elemanlar geldi ve performans öyle tamamlandı. Hemen hemen bütün albümlerden çaldılar. Bence dengeli bir dağılımda olmuştu. Anladığım kadarıyla 2027'de de festivallerde çalmaya devam edecekler. Hani albüm yapma niyetleri var mıdır, yok mudur, görürüz bu sürede. Kapanışı da Anthem to the Walking Dead'in da yer alan iyi bir outro. Çok müthiş bir outro'dur bence. Yani bu şarkının adına da yakışır bir ezgisi var. Bayağı bir veda ve gidiş, uzaklaşış parçasıdır
1: Evet.
0: The Wanderer.
1: Bu
0: Onunla da kapayalım istedik.
1: evet, bir anda Guest raporunun da finaline çok yakışan bir parça oluyor bence de.
0: Konserde bu arada onunla bitti. Yani festivalde The Wanderer'la bitiyordu. Yani şeyde, o
1: Festivalin finali de
0: outro'yla.
1: bununla olmuştu. Evet,
0: Evet.
1: kapının ardındaki karanlıkta ne var başlığıyla Uğur'un Beyond the Gates değerlendirmesinin kritiğini apaçıkradio.com.tr'de okumadıysanız muhakkak okuyun. Kaç noktaya sadece değinebildik çünkü bu akşamın yayınında. Epey teferruatlı bir kritik bekliyoruz sizleri. Evet, Emperor The Wanderer'la teşekkür ediyoruz biz de dinlediğiniz için.
0: İyi geceler.

0: I mean, when we talk about black magic, it is basically the worship of the force of evil as embodied by
1: Zifir. ...2000'ler sonrası metalde akımlar, yeni sesler. Hazırlayan ve sunanlar İlksen Mavi Tuna ve Uğur Çıkrıkçılı.

0: It is not in the rubbish. It is in where you put the rubbish.
1: Apaçık Radyo.
2: Ada. Adalılar, adasızlar, adalar arasılar, kendi adasını yaratanlar ve kendiliğinden ada olan her şey. Hazırlayan ve sunanlar Deniz Pak ve Levon Bağış. Salı sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Klang. Ses, sessizlik ve gürültüye dair.
2: Hazırlayan ve sunan Seda Nibolu.

Apaçık Radyo'da Klang'ı dinliyorsunuz. Ben Seda Nibolu. Bugün biraz geçmişe gideceğiz programda. Coil'in Love Secret Domain albümünün öncesine gideceğiz. 1991'de yayınlanan Love Secret Domain, Coil'in müziğinde önemli bir dönüm noktasıydı. Elektronik müzik, rave ve acid house dünyasından gelen etkileri kendi karanlık ve deneysel ses anlayışlarıyla birleştirerek bambaşka bir dünya yaratmışlardı. Şimdi yayınlanan, yani kısa bir süre önce yayınlanan Love Secret Demise ise bizi bu albümün ortaya çıkmasından birkaç yıl öncesine götürüyor. Kayıtların kökeni 1989 yılına dayanıyor. Coil'in Vex Tracks için hazırladığı ve o dönemde The Side Effects of Life adını taşıyan demo kasetinden söz ediyoruz. Bu kasetteki parçalar henüz son hallerine ulaşmamış haldeler. Sonradan Love Secret Domain'de duyacağımız bazı parçaların daha ham, daha karanlık ve yer yer oldukça farklı versiyonlarını duymak mümkün burada. Ses kalitesi de zaten bunun bir stüdyo albümü olmadığını sürekli hatırlatıyor. Bant ışırtıları duyuyoruz, kesilen bölümler var, tuhaf geçişler var ama kaydın asıl güzelliği de burada. Bu kayıtlar bize bitmiş bir Coil albümünü değil, o albümün nasıl oluşmaya başladığını dinleme fırsatı veriyorlar. Ve biraz da 90'ların başındaki müzik ortamını hatırlamak açısından ilginç albüm. Rave ve grunge büyük bir hızla yayılırken Coil çok daha deneysel, karanlık ve sınıflandırılması, kategorize edilmesi zor bir müzik alanında ilerliyordu. Love Secret Demise tam bu dönemin bu yüzünü gösteriyor. Henüz şekillenmekte olan, elektronik müziğin sınırlarını sürekli zorlayan bir Coil'i gösteriyor bize. Dolayısıyla bu albüm sadece koleksiyonların ilgisini çekecek bir eski demolar toplamı değil. Love Secret Domain'in arkasındaki yaratıcı süreci merak eden herkes için, Coil'in o dönemde nereye doğru ilerlediğini merak eden herkes için oldukça özel bir kayıt. Bu program dinleyicileri için de bunun böyle olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu

Kaydı baştan sonra dinleyeceğiz. Programın ikinci bölümünde ise Sera Devaki'den bir parça dinleyeceğiz, uzunca bir parça. Cohen albümünden sonra, Love Secret Demise demosundan sonra görüşmek üzere.

I'm going to go to the hospital.

Açık Radyo'da Clank'ta ilk olarak Coil'ın kısa süre önce çıkmış olan Love Secret Demise demolarını dinledik. Şimdi Sarah Dewaeke'nin yeni albümü The Will of Townsend bir parça dinleyeceğiz. 3 plakta 2 saati aşkın süresiyle dinleyiciden ciddi bir zaman yatırımı isteyen bir çalışma bu. Dewaeke burada minimalizmin alışıldık drone estetiğini genişleterek tarihsel müzik pratiklerini de çağdaş bir ses anlayışıyla yan yana getiriyor. Borulu orklar, yaylılar, nefesliler ve çok sesli kora bölümleri son derece ağır ilerleyen kompozisyonlar içinde birbirine bağlanıyor. Albümün önemli taraflarından biri sesin kendisini bir malzeme olarak ele alması. Uzun süre sabit kalan pasajlarda akort, rezonans, tını ve küçük ritmik hareketler giderek ön plana çıkıyor. Özellikle farklı tarihsel nasıl desem ruh halleriyle akort edilmiş orkların kullanımı Dewaeke'nin müziğindeki zamansal belirsizliği güçlendiriyor. Rönesans polifonisini çağrıştıran koro parçaları da bu yapının dışında durmuyor. Aksine albümün genel ses mimarisinin bir parçası haline geliyor. The Will of Towns hızlı tüketilecek bir kayıt değil. Dewaeke'nin önceki çalışmalarında geliştirdiği minimal yaklaşımı daha geniş bir enstrümantal ve tarihsel çerçeveye taşıyan, dikkatli dinlemeyi gerekli kılan diyeyim, oldukça kapsamlı bir albüm. Burada 46 dakikaya yaklaşan iki bölümlük bir parça vardı, Rose Dialogues diye. Bunun albümdeki ilk bölümünü dinliyoruz şimdi, The Rose Dialogues 1. Bununla da Clank sona erecek, hatta şimdiden vedalaşalım. Haftaya yine bu saatte Apaçık Radyo'da görüşmek üzere. Herkese iyi geceler.

0: Klang. Ses, sessizlik ve gürültüye dair.
1: Hazırlayan ve sunan Seda Nibolu.

0: Ahtapot'un Bahçesi. Hazırlayan ve sunan Cem Sorguç.
1: Pazartesi geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Münakaşa. Elektronik müziğin türleri arasında münazara hali.
2: Hazırlayan Erkan Ömür.

0: Münakaşa. Elektronik müziğin türleri arasında münazara hali.
1: Hazırlayan Erkan Ömür.

0: Sen ne yaparsın?
1: Apaçık Radyo.
2: Açık Şemsiye. Gelmiş geçmiş tüm müzik türleri. Hazırlayan ve sunanlar Hakan Gürvit, Levent Dönmez, Uğur Çıkrıkçılı, Tuncay Günlük ve Can Gürvit. Salı akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.
3: I don't care if we fill the jails. Arrest anyone, any rank.
4: Hayatı ciddiye alınamayacak kadar ciddi. We will make them see their injustice and it will hurt.
2: As all fighting hurts. Apaçık Radyo.
5: Apaçık Radyo müzikleri.

this is great. Balls of fire.